şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın tabii arkamdan çok ağır.

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erkek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya şantaj iddiasıyla tutuklandı. Sarıkaya, Haluk Levent'ten oğlumun okul masrafı için burs aldım dedi. Süreç yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa AK Parti ve MHP gruplarında imzalandı. AK Parti kapalı grup toplantısında çerçeve yasayla ilgili milletvekillerini bilgilendirecek. DEM Parti eş başkanı Bakırhan, muazzam bir eşikteyiz, bu fırsat kolay gelmez, heba etmememiz gerekiyor dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Tuğgeneral olan Özlem Karapınar Hava Kuvvetleri'nin, Armağan Özel de Kara Kuvvetleri'nin ilk kadın general oldu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla iki general yaş haddinden, 61 general ve amiral kadrosuzluktan emekli edildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez mecliste grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, yeni parti Atatürkçülerin adresidir. Kutlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek çağrı yaptı. İstanbul merkezli 16 ilde hileli satışta yabancılara vatandaşlık kazandıran 72 kişi gözaltına alındı. 687 yabancının Türk vatandaşlığı iptal edilecek. 7 şirkete kayyum atandı. 1000 şirkete de el konuldu. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de sivil Türk gemilerine saldırı yakından takip ediliyor. Can güvenliği önceliğimiz açıklamasını yaptı. Müstehcenlik soruşturması ile ilgili gözaltına alınan oyuncu Bennu Gere de serbest bırakıldı. İzmir Menderes Belediyesi soruşturmasında Başkan İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. Bakan Bayraktar 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının Sakarya gaz sahasından karşılanacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı İran'la Hürmüz'ün açılmasında ilerleme kaydettik. Çok yakında anlaşma umuyoruz duyurusunu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan istifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim dedi. Pentagon'un mühimmat stokunun tehlikeli derecede düşük olduğu, füze savunma sisteminin %80'ini tükettiği öne sürüldü. İspanya, septiğe giriş yapan yaklaşık 72 bin göçmenden 70 bine yakınının Fas'a döndüğünü duyurdu. ABD, Brezilya'nın Washington Büyükelçisi'nin vizesini iptal etti. Telegram'ın kurucusu Durov, Apple Telegram'ı uyarmadan Apple Store'dan kaldırdı dedi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Sinyal kullanım. Trafikte sinyal vermek diğer sürücülerle iletişim kurmanın en basit ve en etkili yoludur. Şerit değiştirirken, dönüş yaparken ya da duracağınızı belli ederken sinyal kullanmak kazaların önüne geçer. Sinyal vermek sadece bir kural değil, aynı zamanda trafikte saygılı ve güvenli davranmanın da göstergesidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özdatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Doğan canlı yayında.
1: Büyük sürprizler yaptığınız birisi var mı ya da ne yaptınız? Bugün böyle güzel şeylerden bahsedelim dedim.
2: Doğan gününde bir sürpriz yaptım. Böyle tüm arkadaşlarımızı bir yere topladım. Evet. Ondan sonra onun hiçbir şekilde haberi yoktu. Hani eski arkadaşlarını, onun okul arkadaşlarını da topladım.
1: Oha, ne kadar orijinal. Nereden aklına geldi bu? Allah
2: yani
1: Allah.
2: Yani çok bir sürpriz değil ama yine de mutlu olmuşsun.
1: Ya daha böyle ne bileyim acayip bir şey repertuarımıza katabileceğimiz özel bir şey soruyorum ben.
2: Emin abi sen de var mısın?
1: Emin abisi.
3: Var da bende kalsın o özel.
1: Allah Allah. Anlat anlat sen bir dökül bakayım.
3: Doğancan ben sana anlatmam bunu. Şu an tüm dinleyeceğim bunun aynısını yapabilir çünkü.
1: Yalan söylüyor ya. Hiçbir şey yaptığı yok ben seni böyle merak ettirmeye çalışıyor. Yemezler. Hadi be oradan. Hiç yemem valla.
4: İşçi olsanız kendi zarar hesabı yapıp zaten ne geliyor ki deyip düşünebilirsiniz ama
1: doğru.
4: Devlet memurusunuz. Ben 20 yıllık oldum. 20 yılı mı yaksaydım ya da hani önceki çocukta 10 yılı mı yaksaydım diye düşünüyorsunuz.
1: E tabi içeride senin ne para birikmiştir şimdi?
4: Yok biriken para değil hani emekliliği yok. Hak etmek var.
1: Hem o hem de bir dakika şimdi devlet memuruyum dedin sen gittikten sonra bir de tazminatı var.

0: var.
1: Niye? Şey gibi Şener Şen'in vardı ya. Kovmerim oğlum. Git müdürüne küfret mesela.
2: Doğan Canlı yayında.

Herkese süper bir gün dileyerek selamlar, sevgiler, günaydın, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, tarihler 5 Ağustos günlerden çarşamba ve radyolarınızda an itibariyle...

keyiflerin yerinde olduğu, işimizin gücümüzün rast gittiği bir gün olsun inşallah. Ne haber, ne yapıyorsunuz? Umarım her şey yolundadır. Dünden bugüne, ay Doğancan ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir şey varsa da kardeşiniz büyük bir keyifle burada dinlemeye hazır ve nazır. İşte önce yoklamamızı alarak başlıyoruz. Şu anda beni kim nereden dinliyor onu bir kolaçan edelim. WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı yollamaya başlayabilirsiniz. Her yayın başında olduğu üzere adım şudur, seni şuradan dinliyorum temalı mesajlarınız için. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, 531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlar gelmeye başlasın. Birazdan da hızlı hızlı gelen mesajlara bakacağım. Az sonra da günün yayın konu başlığıyla dileyenler telefon bağlantılarıyla da yayına katılabilecek. Keyfimiz yerinde olsun, mutlu bir gün olsun. Bugün güzellikler bizi bulsun. İnşallah sevgili dinleyicilerim, bugün o kadar özel sürprizlerle karşılaşalım ki ha diye hepimiz şaşkınlığımızı. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olacağı da yok bu arada, onu da bilin de ben. Burada sizi böyle çok eylemeye çalışıyorum güne güzel başlayın diye de aman üf, ben çok sıkıldım artık. Safiye abla.

0: perdeler açan, melek gibi gözüküyor ama beni karşısına aldığı zaman da hiç ummadığım sorular soruyor. Canım benim ya, çok dünya tatlısı Doğan Can'ım, bir tanem ya. Ben Safiye Soyman, ben Doğan Can'a doymam.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

dedik ve şimdi hızlıca önce gelen mesajlara bakalım. Kimler kimler nerelerden dinliyor günün bu vaktinde. Hemen ardından da günün konu başlığıyla telefon bağlantılarına da geçeceğiz. Ama tamam, hadi bir itirafta bulunayım. Ay yok, bulamadım güzel bir konu başlığı bugün ya. Onu da yazın o zaman madem öyle. Hadi onu da hadi la anı da bugünün yayın konu başlığı ne olacak, ona da bakarız şimdi. Hızlıca önce yoklama mesajları. Bir bakalım kimler kimler nerelerde. Samsun'dan Fatma, günaydın ablam ve kardeşim, yolda seni dinliyoruz. Ankara'dan Burak, günaydın. Nereden? Orhan Gazi'den. Raşit her sabah sende izlemiş. Bursa'ya selam. Erzurum'dan yazmış Serhat, günaydın. He öyle mi? Denk gelmişiz onunla uçakta. Günaydın. Konya Çumra'dan dinliyorlar. Orada çikolata fabrikasındalarmış. Hadi ya Ayşe. Beyoğlu'ndan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi personelleri olarak günaydın da Ancan demiş. Ay selamlar, günaydın. Ayhan kolay gelsin. Denizli'den Barış, günaydın. Günümüzü güzelleştiren da Ancan, günaydın. Seni çok seviyoruz. Ankara Çubuk'tan Ayşegül ve İbrahim. Ay ne mutlu, hoş geldin.

Kutlam onudan selamlar Doğan Can. Ama sen bu mesajı okuyana kadar Sinop'a varmış olurum demiş Ali. Abart, 3 dakika önce yazmışsın. Daha varamamışsındır, günaydın. Tokat'tan Rabia günaydın. Çanakkale'den Şerife. Fatih'ten Bayram. İzmir Ödemiş'ten

Adana'dan Antep'e yoldayım ben de. Günaydın demiş Sinan. Selamlar. Her gün olduğu gibi. Kulağımı sende. Ne bu? He, tütün tarlasından. Sen fotoğraf yollamıştın galiba değil mi? Emine günaydın Acıpayam'dan yazmış. Selamlar. Ay maşallah vallahi böyle memleketin dört bir yanından mesajlar. Yağız Efe İstanbul'dan babaanneme giderken dinliyorum seni demiş. Oley! Sakarya'dan selamlar Aras ve Arda. Günaydın çocuklar, selam. Almanya'dan selamlar diyor sevgili Şeref. İyi eğlenceler, biz yine iş yolunda sendeyiz. Günaydın demiş Umut.

0: Seni eski Hisar Topçular Feribotu'ndan dinliyorum. Bursa Balıkesir kulağımız sende. Eşim seninle yeni tanıştı, bir selamını alırım demiş. Hakan abi günaydın, hoş geldin. Gel kolonya dökeyim. Gel buyur. Al al biraz daha çikolata. Yine Almanya'dan dinliyor. Kimmiş? Gamze. Stuttgart'tan günaydın demiş. Ondan sonra cıgıma bakalım hangilerini okumadım ya. Ha Fatma dur şunu bir yenilersem şöyle okunmamışa basayım. Evet o şimdi okunmamışlara bakalım. İstanbul Tuzla'dan Arzu günaydın, kızımla beraber seni dinliyoruz diyor. Denizli'den yazmış Burçin selam. Bursa'dan Erhan, Düzce'den Arif, Ankara'dan Tuğluhan, Balıkesir'den Akça'ya tatile giderken 5'te çıktık valla bayılıyorduk, sen başlayınca hemen kendimize geldik demiş Özge. Oğluşlarım Deniz ve Emre ile seni dinliyoruz demişler. Günaydın, iyi yolculuklar. Akçay da güzel yer hakikaten. Ankara'dan Özkan Aras sana da selam. Şimdi sadece bir 30 saniyelik ara. Süper FM.
1: Bir reklam.
2: Ah çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
3: İyiyim teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim ben de iyiyim. Neyse cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama? Ama dememek için ama
1: sigorta. Bir reklam.

Sonunda gerçekten doğru düzgün birilerinin daha popüler olduğu günler yaşıyoruz. Mesela Tantaşçı, değil mi? Hastasıyım vallahi. Çok çok güzel şarkıları ve bence müzikalite olarak da çok başka bir yerde Tan. Seviyoruz onu. Evet, şimdi önce bugünün yayın konu başlığını paylaşalım. Tam da buna dair bir şarkı hazırladım. Bu arada sizden dedim ya, önerim bir şey bari hani falan. Hepiniz Allah razı olsun son 10 gün içinde işlediğim konuları yazmışsınız. Demek ki burayı dinlemiyorsunuz arkadaşlar. Yani son 10 gündür konuştuğumuz konuları yazmış birçok dinleyicim çoğunlukla. Diğerleri de hani böyle yayında çok kısır kalabilecek konular. Yani bir şey sordum, ondan sonra cevap verdi, bitti. Hani açarı yok. O yüzden yine işlemeyi çok sevdiğim konulardan, ama notlarıma baktım bayağıdır konuşmamışız. Bu sabah yayında enteresan gerekçelerle, saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerimizden bahsedeceğiz. Bugün ayrılık hikayesi. Bir ayrılık şarkısı. Çalayım onu da bugün. He? Çalarım ki, bana ne? Ayrılık hikayelerini anlatacağız. Nasıl mesela, uyduruyorum, bilmem ne kadar zamandır devam eden bir ilişkiniz vardır ama karşı taraf size öyle bahanelerle, öyle saçma sapan gerekçelerle gelip ben artık daha fazla devam edemiyorum demiştir ki, yani neye uğradığınızı şaşırıp ulan bu yüzden ilişki mi biter ya demişsinizdir ama bitmiştir, gitmiştir. Ya da aynı şekilde, aynı açık yüreklilikte eğer söyleyebilirseniz, vallahi Doğancan ben şunları bahane ettim, öne sürdüm de ayrıldım diye, sizin de saçma ya da enteresan nedenleriniz varsa bugünün yayın konu başlığı. Garip nedenlerle biten ilişkiler, saçma ayrılık hikayeleri konu başlığımız.

böyle biten ilişkiler. Ya Doğancan şu yüzden ayrıldı işte. Hani o kadar saçma ki gözümün üstünde kaşım varmış ya, inanabiliyor musun? Gibi. 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan yazın 0531 785 90 80.

0: Gözde anladık ya. İşte bak, eski şarkıların da böyle bir derdi var. 750 kere aynı şey yani. Ama güzel şarkı, evet.
1: Bu aşkı nehirler söndüremez, bilirsin su dayanar.
0: Aa, bitti mi? Hatırım bir tane daha dönseydi. Dönseydin her şeyi bilen. Minik bir ara, hemen ardından telefon bağlantılarıyla muhabbete başlayalım.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından...

0: fiyatlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda an itibariyle
1: Doğan Canlı yayında.
0: Ve bugünün yayın konu başlığı duyduğunuz üzere enteresan gerekçelerle biten, enteresan sebeplerle biten ilişkilerden bahsedeceğiz. Bugünkü konuyla alakalı birçok dinleyicim belki dahil olamayacak. Çünkü işte ilk aşkıyla evlenen de çok. Daha önce çocukluk aşkımla evliyim. Daha önce ben işte üniversitede tanışmıştık falan oldu filan oldu diyen de var. Ama görün görün neler var diye en azından dinleyebileceğiniz o hikayeler için. Haydi bakalım 0212 368 6212 canlı yayın telefon numaram. Birkaç gündür yoğun bir istekle Dancan çalsana ya niye çalmıyorsun diye mesajlar geldiği için daha evvel dinlememiş olanlar, çok yoğun sosyal medya kullanımı olmayanlar için şimdi son 1,5 senedir falan Manifest grubu gerçekten çok büyük bir etki yarattı. Çok güzel böyle festivallerde vesaire falan yarattı. O işte özellikle çocuklar üzerindeki etki çok tatlı, çok güzel. Enerjileri de güzel kızların. Şimdi bir de erkek grubu kuruldu. Uzun yıllar sonra Türkiye'nin boy bandı diyebileceğimiz Crush isimli bir grup var. Onların şarkıları da sevildi gördüğüm kadarıyla. Bayağı bir dinlenmede şu anda. Yeni çıkmış olmasına rağmen etkileri de hızlı bir ivmeyle oldu. Bakalım devamı nasıl gelecek. Ama dinlemeyenler için o çocukların da şarkılarını bir dinletelim bakalım. Sevecek misiniz? Hemen ardından ilk telefon.

0: Evet. Böyle bir şey. Fakat ben şeye takılıyorum. Şimdi Manifest 6 kişilik bir grup. Onlar bir şekilde süreç içinde oturttu galiba dengeyi, bilmiyorum ama bu çocuklar 7 kişi. Yani kurbana girer gibi. Müzik gruplarının yani ne bileyim hani maksimum 4'tür, 3'tür, 4'tür yani. 7 kişi ne ya? 7 kişi. Evet, gelen mesajlara bakıyorum, yorumlara. Üst üste 4 tane bu ne la, bu ne be, bu ne, bu mu diye mesaj var. Ondan sonra Aknur yazmış. Ay Doğan Can 7 erkek ya, üf yazmış. Başlarken erkek grup demeseydin inan erkek olduklarını seslerinden anlamazdım demiş Muzaffer. Genç çocuklar tabii yani. Bir de hani şarkı okuma tarzları da şey değil yani, sonuçta Berdan Mardeni gibi değil yani. Sahneyi doldurmaya çalışıyorlar herhalde demiş Burak. Olabilir değil mi? Ne kadar kalabalık olursak o kadar anlaşılır. Ya bizim son yıllarda bence bir şey gibi artık, böyle herkes her türlü konuyla alakalı çok ağır eleştirilerde bulunuyor. Ben hani şu an şeyim, nötrüm. Ne öyle wow bayıldım, ne de böyle hani kötü diyebileceğim bir şey var. Yapsınlar yani, sonuçta yani heves kırmamak lazım ama çok fazla evet Doğancan bu ne la diye mesajlar görüyorum. Tamam, sevmemiş de olabilirsiniz ama belki süreç içinde başka. Doğancan yurtseven kardeşler 10 kişilerdi yazmış. 10 kişi değildi ya Dilek. Ayrıca onlar kardeşti. Onlar doğduğu günden beri zaten müzik yapıyorlar. İsmail YK geldiğinde anlattı, o 3-5 yaşındayken düğünlere çalmaya gidiyormuş ailece. O da onların yanında böyle davul çalıyormuş falan filan. Hani o şey, kendiliğinden var olan bir müzik grubu yani yurtseven kardeşler. Onların mukayese edilemez ya. Müzikleri gerçekten çok ayrı bir yerde bence.
1: Hadi siftahımızı atalım, ilk telefon gelsin.

0: E parayı yediye mi bölecek bunlar? Ne kalacak ki kelle başına demiş Süleyman. Doğru. Ama Süleyman para var, para var bu arada. Alo. Alo. Alo. Oo. Wow. Kapatıyorum. 3, 2.
1: Alo.
0: He. Tuvalette misin? Günaydın. Hoparlörle konuşmayalım. Telefonu kulağa al. Zıkkım. Kım. Kım. Yani yanlışlıkla düştüğünü umuyorum. Yoksa yetişkin birbirinin ala deyip kapatması zekasıyla alakalı belli başlı sorunlar olduğunu gösterir diyor. Hemen diğer telefonumuzu alıyoruz. Alo.
2: Alo.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğan Can, Murat ben.
0: Hoş geldin Murat. İstanbul'dan. Selamlar, yoldasın herhalde. Nereden nereye?
2: Yeni havalimanına doğru gidiyorum. Arnavutköy'ü geçtim şimdi.
0: Hayırdır? Birini mi alacaksın?
2: Yok, işim orada. Orada bir şantiyede çalışıyorum.
0: Öyle mi? İyi, kolay gelsin. Bu arada yollar demişken Küçükçekmece'de şu an Avcılar yönüne doğru bir saat önce bir kaza olmuş. Bir İETT otobüsüne arkadan bir araba çarpmış ama bayağı da yüksek hızla gidiyormuş anlaşılan. Allah'tan kimsenin canına bir zarar gelmemiş ama yaralılar varmış. O yüzden orası çok yoğun. E5'te ciddi trafik var. Nereden itibaren söyleyeyim hemen. Buralar nere? İşte Bakırköy'den yok biraz daha geri. Cevizli Bağ'dan Sefaköy dönemecine kadar ciddi bir trafik var, onu da söyleyelim. Murat hadi atalım seninle siftahımızı. Nedir enteresan ayrılık hikayen?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim, yıllar önce 2006 senesinde ben bir bayanla beraberdim. 4 sene bir birliktelik yaptık. Hatta asker yolumu bile gözledi.
0: Tamam.
2: Ama askerden geldikten sonra bayağı bir değişiklik olduğunu fark ettim.
0: Hmm.
2: Sonra bir gün, yani bunu ilk defa size açıp bilmiyorum, kimse bilmiyor. Onu bir yerde biriyle gördüm.
0: Ne zaman? Ayrıldıktan sonra mı gördün?
2: Yok, ayrılmadan önce. Ayrılmadan önce. Yani uzun lafın kısası, aldatıldık Doğan Can.
0: Bir dakika, ayrılmadan önce sen onu bir yerde gördün biriyle, ne yaptın? Kim bu demedin mi?
2: Tabii ki de. Hemen telefona sarıldım. Telefonu açmadı. 2-3 defa aradım, açmadı.
0: Ama görüyorsun ondan, o sırada.
2: Tabii o sırada görüyorum ben onu.
0: Hatta
2: takip ettim ondan sonra. Yolda yakaladım. Kimdi o dedim. Baktım kıpkırmızı oldu. Cevap vermiyor. Anlaşıldı dedim. Ve orada her şey bitti.
0: Yani buradaki saçmalık bence 4 yıllık ilişkin ya. Dolayısıyla evet. Niye arıyorsun, açmıyor, sonra giderken çocuk gittikten sonra gidiyorsun kimdi o diye diyor. Niye yanlarına gitmedin, hayırdır kardeş demedin?
2: Ya şöyle söyleyeyim, ben biraz asabiyim, gidersem çok bir kavga çıkacaktı.
0: Ya da dayak yiyeceğinden korktun. Tip herhalde biraz miydi, tehlikeli bir arkadaşımızdı.
2: Yok, gayet de böyle kibar bir beyefendiydi.
0: Hadi. Hayır, yani insan bir gitmez mi ya oraya? Hani hayırdır, merhaba, siz kimsiniz? Ama belki hani bilmiyorum görüntü nasıldı ama belki iş yerinden birisi, belki tanımadığın işte, bir akrabası.
2: İşte zaten ondan akrabası olur diye ben korkudan gitmedim.
0: 4 yıldır beraber misiniz zaten, olsa ne olur?
2: Ya işte bilmiyordu, babası bilmiyordu, ailesinden bile kaç kişi vardı.
0: En kötü mesela ben olsam, bu gibi kaygılarım olsa bile şunu yapardım. Giderdim yan masalarına otururdum. Otururdum hiçbir şey söylemeden tam yan masalarında bakardım o kıza böyle bir. Bakalım konuşun bakayım diye bakardım en azından.
2: Doğru. Ama neyse ki bitmiş. Sonra şimdiki eşimi buldum. Evlendim. Çok çocuk sahibi oldum. Allah'a çok şükür.
0: İyi maşallah. İyi kurtarmışsın kendini. Geçmiş olsun abi. Peki. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı saçma sapan nedenlerle biten ayrılık hikayelerimiz, ilişki hikayelerimiz. 0212 368 62 12. Minik bir ara, hemen ardından devam.
3: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.

0: Canım. Canım.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erkek. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya şantaj iddiasıyla tutuklandı. Sarıkaya, Haluk Levent'ten oğlumun okul masrafı için burs aldım dedi. Süreç yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa AK Parti ve MHP gruplarında imzalandı. AK Parti kapalı grup toplantısında çerçeve yasayla ilgili milletvekillerini bilgilendirecek. DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan, muazzam bir eşikteyiz, bu fırsat kolay gelmez, heba etmememiz gerekiyor dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Tuğgeneral olan Özlem Karapınar Hava Kuvvetleri'nin, Armağan Özel de Kara Kuvvetleri'nin ilk kadın general oldu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla iki general yaş haddinden, 61 general ve amiral kadrosuzluktan emekli edildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez mecliste grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, yeni parti Atatürkçülerin adresidir. Kutlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek çağrı yaptı. İstanbul merkezli 16 ilde hileli satışla yabancılara vatandaşlık kazandıran 72 kişi gözaltına alındı. 687 yabancının Türk vatandaşlığı iptal edilecek. 7 şirkete kayyum atandı. 1000 şirkete de el konuldu. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de sivil Türk gemilerine saldırı yakından takip ediliyor. Can güvenliği önceliğimiz açıklamasını yaptı. Müstehcenlik soruşturması ile ilgili gözaltına alınan oyuncu Bennu Gere de serbest bırakıldı. İzmir Menderes Belediyesi soruşturmasında Başkan İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. Bakan Bayraktar 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının Sakarya gaz sahasından karşılanacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı İran'la Hürmüz'ün açılmasında ilerleme kaydettik. Çok yakında anlaşma umuyoruz duyurusunu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan istifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim dedi. Pentagon'un mühimmat stokunun tehlikeli derecede düşük olduğu, füze savunma sisteminin %80'ini tükettiği öne sürüldü. İspanya, Septe'ye giriş yapan yaklaşık 72 bin göçmenden 70 bine yakınının Fas'a döndüğünü duyurdu. ABD, Brezilya'nın Washington Büyükelçisi'nin vizesini iptal etti. Telegram'ın kurucusu Durov, Apple, Telegram'ı uyarmadan Apple Store'dan kaldırdı dedi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir çevre otoyolu Uzundere ve Selvay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
5: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
6: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sibel Can gibi bir ses daha gelir mi ya? Sabaha kadar dinlesem bıkmam demiş Sercan. Evet, ben de çok severim valla.
1: Gaziantep'ten Sevda diyor ki, Doğancan evlendim. Benim şerefsiz kocam da Muğlalıydı. Orada yaşamış büyümüş. Neyse, sağlık sorunlarım nedeniyle benim ailemin yanına gitmek durumunda kaldık. Gaziantep'e gittik. Evlendikten 9 ay sonra ben bir ailemi görmeye gideceğim dedi. Ben de ellerimle valizini hazırladım. Taksisine bindirdim. Sonra binip gittikten sonra beni aradı. Ben bir daha geri gelmeyeceğim. Boşanmak istiyorum dedi. Ben de ona o zaman ta bilmem nereye kadar yolum var dedim. Anlaşmalı bir şekilde bir an önce boşandım. Bir yıl bile sürmedi evliliğimiz. Burayı beğenmemiş. Sorumluluk alamadım demiyor da it diye mesaj yollamış Sevda. Sevda. Sakin ol.

0: bir hanımefendi yazmış. Diyor ki gündüz hiçbir şey yoktu ama birden bana soğuk davranmaya başladı ve biz ayrı dünyaların insanıyız diyerek benden ayrıldı. Sebebi de ben şehirde, o köyde yaşıyordu. Benden ayrıldı bu yüzden. Ben de ne yapıp edip onu kaptım. Şu an 3 senelik evliyiz. Hep hatırlayıp gülüyoruz o günleri. Tamam, ismini okuyabilirim o zaman. Fatma. İsmini başta okumama sebebim, profil fotoğrafında eşiyle olduğunu öngördüğüm bir fotoğraf var. Dedim şimdi eski bir şeyini anlatıyorsa hani nereden yazdığını falan okumayayım. İzmir'den Fatma, hatta öyle söyleyeyim. Evet. 9 aylık evliyken yoğurdu cıvık ezdim diye kavga çıkarıp evden gitmişti. İsmimi okuma lütfen. Yoğurdu cıvık ezdim ne demek? Ha, kaseye yoğurdu koyarken onu böyle şey hani çırptın diye mi? Bu gerçekten çok saçmaymış ya. Ne bu? Akşamını arkadaşımızın nişanına kombin yaptık, takılarımızı hazırladık, yarını bekliyorduk. Ertesi sabah, nişan sabahı, Emine ben senden hoşlanıyorum ama bağlanamıyorum diyerek her yerden engellenmiştim. Mantıklı bir açıklama için evine çiçek yollattırdım, hani açıklama yap gibi. Hala cevap bekliyorum, belki içi acır diye, unutamıyorum diye mesaj gelmiş. Nasıl ya? Evine çiçek mi yollattın? Yani hem ben bağlanamıyorum deyip seni terk etti, sen de ona çiçek mi yolladın? Ben anlamadım, ne mana? Ha, notuna yaz, notuna bana bir açıklama yap diye şey yapmış, çiçek yollamış, manyak. Ay, hiç olacak hareket mi yani? Cehennem olsun, gitsin, ne hali varsa görsün. Bir kere o lafı etmiş bir adamla zaten bir gelecek hayali kurmamak lazım yani. Daha niye bir şeyleri zorlayasın ki, kendine bunu niye yapasın ki, hak mı? Alo. Alo. Kapatıyorum. 3, 2.
1: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Diğer telefonu aldık. Günaydın.
5: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
5: İsmim Mehmet.
0: Mehmet hoş geldin. Nereden arıyorsun?
5: Ankara'dan arıyorum Doğancan.
0: Ne güzel. Hadi dökül. Ne geldi başına?
5: Başıma ne geldi? Ben şimdi lise 1 ya da

0: 8, yanlış hatırlamıyorsam.
1: Aman
0: o zaman
1: çok uyduruk ama lisedeki aşkını ne yapacağız?
0: Yok yok hayır, olayı şuraya bağlayacağım şimdi. Bu kişi benden sürekli öğrenci olmama rağmen işte yok, o zamanlarda kontör vardı biliyorsun, TL olayı yoktu. Sürekli olarak benden işte yok saat istiyor, yok şey istiyor, yok onu istiyor, yok bunu istiyor. Ben de en sonunda kendisine Deniz Sener'in numarasını buldum, gönderdim. Al dedim, burası dedim sana yardım eder. Ondan sonra o şekilde.
1: Sonra onu da aldılar içeri.
0: O şekilde yani, sürekli benden bir şeyler isteyince dedim ben yardım konuşmuyum ya, kendisine ben en sona yardım konuşu numarasını gönderdim, o şekilde kendisinden ayrıldım.
1: O da öyle değilmiş ki zaten.
0: Yani evet.
1: Evet, hızlı bitti konu. Teşekkürler Mehmet. Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Tamamdır. Günaydın.

Bir hanımefendi diyor ki ilk aşkım uzaktan bir akrabamızdı. Abisi de amcasının kızıyla evliydi ve çok sorun yaşamışlardı. Sürekli kavga gürültü. Çocuğun annesi de abinden ağzımız çok yandı. Ben akrabayla evlendirmem demiş ve bu yüzden benden ayrıldı. İyi ki de olmamış diye bir mesaj yollamış. Yani bence de iyi ki olmamış. Artık yıl olmuş 2026. Hadi bu mesele olsun. 5 sene önce, 10 sene önce. Arkadaşlar, kurban olayım ya. Adam mı kalmadı, kadın mı kalmadı? Sizin amcanızın oğluyla ne işiniz var? Ben bunu anlamıyorum. Yani zamanında bundan 70 sene önce, 100 sene önce ya da 50 sene önce bizim anne baba ya da dede nene zamanlarımızın normali olabilir belki. Ama değil, normal değil. Bir akrabayla evlilik yapmak normal değil. Günün sonunda bu cehalet yüzünden ne yazık ki sağlık sorunlarıyla doğan bir sürü çocuk var. Yani sizin bu cahilliğiniz yüzünden hiç suçu günahı olmayan o evlatlarınızın çekeceği çileli günlerin temelini atmanıza ne gerek var? Ya adam mı yok ya? Dayının oğluna nasıl bakarsın? Ben bunu anlamıyorum. Her bu konu açıldığı zaman beni topa tutanlar da oluyor tabii. Bizim ailede yok mu? Bizde de var akraba evliliği. Ama şey demiş, bu yüzden ben böyle oldum. Hayır yani var. Uzaktan yakından mühim değil. Akrabayla evlilik yapılmaz arkadaşlar. Hani bunun bir seçenek dahi bile olmadığını biliyor olmak lazım. Ben mesela düşünüyorum. Yani halamın kızı, teyzemin kızı, onlar benim kardeşim ya. Hiç yani mümkün değil o gözle bakabilmem.

0: da.
1: Evet, al işte bak. Doğancan, ben de 20 yıl oldu halamın kızıyla evliyim, iki evladım var, gayet de sağlıklı. Yuh, sen de mi Doğancan diye mesaj yollamış. Abi Allah mutlu mesut etsin. Senin hayatın, senin kararın. İşte iki evladım var, gayet sağlıklı diyorsun. İnşallah da hiçbir şey olmasın tabii ki. Allah sağlık sıhhat versin. Ama daha sonrasında da bununla alakalı problemler yaşayanlar oluyor. İlla doğuştan bir engel, sıkıntı değil burada. Yani gözle görülür. Ya da neyse, aman bana ne ya, tamam. Gidin direkt dayınızla evlenin, hatta oğlunu da bırakın. Aynen. Gidin halanızın kızıyla değil, doğrudan halanızla evlenin arkadaşlar. Bana ne ya. Alo. Alo. Düştü mü?
2: Alo.
1: Ha, tamam. Günaydın. Alo. Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Alo.
1: Evet.
2: Alo.
1: Bir kere daha alo dersen kapatacağım ha. Duyuyor musun?
2: İyi günler.
1: İyi günler. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Ali.
1: Ali, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Tekirdağ'dan arıyorum.
1: Çok güzel. Nedir enteresan ayrılık hikayen?
2: Valla ayrılık hikayem ne? Bundan 7 ay önce birinde tanıştım.
1: He, hani daha yeni.
2: Evet. Ay yani önceden tanışıyorduk. Ondan sonra çocuğu küçüktü falan fistan derken çocuk büyüdü, okul bitti.
1: Bir dakika dur ya, hiçbir şey anlamıyorum. Ne? Nereden tanışıyordun?
2: Önceden tanışıyorduk. Çocuk küçük, çocuğum büyüsün dedi. Hiç ilişki istemiyorum dedi. Her neyse 8 sene sonra çocuk okulu bitirdi. Üniversite muhabbetine girdi. Biz evi düzdük. Kaza yapıyordum az kalsın.
1: Evi düzdük.
2: Eşyalar, beyaz eşya, şunlar bunlar, dün her şey geldi. Her şey bitti, biliyor musunuz mu?
1: He.
2: Ben onun için ailemi dahi karşıma aldım.
1: He.
2: O derece çok şeyler yaşandı. Hiç arkasına bakmadan aldı başını gitti.
1: Sebep? Gerekçe ne?
2: Sebep şöyle. Benden bankada para vardı. Onun illaki dekontunu istiyor. İllaki dekontunu istiyor. O inat etti, ben inat ettim. O dedi sen inat edersen bu iş biter dedi. Ben de inat ettim. Şaka maka bitti.
1: Nasıl yani? Şimdi şey, hani bir gelecek hayali kuruyorsunuz, ev kuruldu vesaire. O da sordu sana, dedi ki hani birikimin var mı? Sen de dedin ki evet, bankada şu kadar para var. Tamam, o zaman dekontunu şey, onu göster şey mi dedi yani, ne kadar olduğunu görmek.
2: Bir şey vardı. Ben onu sattım. Biliyor kaça sattım mı? İlla ki o dekontunu iddia etti bana. Ben ona soruyorum, senin diyorum var mı bir şey, bana göster. O göstermiyor, benden her şeyi açık istiyor. Onun dediği oluyor, benim dediğim olmuyor. Yani ev elimizde patladı. Eşyalar elimde patladı.
1: Niye patladı? Kullan işte. Yeni eşya almışsın.
2: Ne ailemi karşıma aldım. Ailem istemiyor beni.
1: Aman kaç? 17 yaşında mısın sen de? Ne karşıma aldım? Ne oldu ki yani sanki?
2: 35 yaşındayım. Ya ailem istemedi. Ben de seviyorum, ediyorum dedim. İlk gözümü kara şey oldu. Hiçbir şey görmedim.
1: Ailenin de istememe gerekçesini aslında hikayenin bitişinde anlamışsın demek ki sen de.
2: Ya ama bilemiyorsun ki bu abi, kalkış kapında iki keseyi.
1: İşte o ana baba görüyor ya bazı şeyleri.
2: Gezerken, yerken, içerken güzeldi, iş ciddiye bindi, bana gaz verdi, ev tuttuk, şunu yaptık, eşya döşedik, istediğini aldım, doğru oldu gitti.
1: Ondan sonra nanay gülüm, nanay.
2: Hem de nanay. Şimdi...
1: Tam 7 ay mı oldu ilişki biteli?
2: 8, yok, daha dün bitti.
1: Ne?
2: 8 aylık ilişki, dün.
1: Tamam canım, dur, belki şey olur, daha dün diyorsun ya.
2: Yok abi, o şey, o kesinlikle ölse dönmez, o tutanıyorum ben o kişilerine.
1: Dönmese daha mı iyi acaba bu arada? Bunu şart koşan bir eli zaten.
2: Dönmese daha iyi mi değil de, şimdi insanın psikolojisi var değil mi? Şimdi benim de psikolojim var, moralim var. Ben akşam kaç günden beri ben uyumuyorum, etmiyorum. Ben birden 7 kilo verdim 10 günde, 15 günde.
1: Ay keşke biri de beni öyle terk etse, ben de versem öyle ya.
2: Kaç,
1: 10 kilo mu verdin? İyi, güzel, tamam işte, boş ver bir şey. Ay geçer ya. Valla hayat öyle bir...
2: Açık bir şey söyleyeyim. Kadın milletine inanmıyorum artık, güvenmiyorum.
1: Ay sen sanki çok şeysin.
2: Evet.
1: Tamam Ali. Ya. İnşallah en hayırlısı neyse o şekilde olsun senin için.
2: Hayırsızlar da bizi bulur.
1: İnşallah. Hadi bakalım.
2: Hadi bay.
1: Görüşürüz. Hoşça kal. Sende de var bir şeyler de, neyse. Neyse. Bugünün yayın konu başlığı ayrılık hikayeleri.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Şans
0: olmasa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayın.
5: Duran vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: liralıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yerinde dur, yerinde dur, o seni bulur ya.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Adam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Bir reklam.
1: Ah çok geçiyorsun. İyi misiniz?
2: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
1: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
2: Allah'tan.
1: Sigortadan hallederiz.
2: Sigortadan halledemeyiz.
1: Niye halledemeyiz?
2: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
1: Ama? Ama dememek için ama
0: sigorta. Bir reklam.

0: gerçekleştiriyoruz.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde bugünün yayın konu başlığı ayrılık hikayeleri. Doğancan, benim başıma şöyle bir iş geldi diye anlatabileceğiniz enteresan bir gerekçeyle biten bir ilişkiniz varsa, ağzımızın açık kalacağına emin olduğunuz o ayrılık hikayeleri bugünün yayın konu başlığı.
0: 0212 368 62 12
1: 212 368 62 12. Az önce hani ailem istemiyordu, neticesinde bitti ilişki falan diye özetle bir hikaye anlatıldı ya. Bir dinleyicim çok güzel bir şey yazmış ya. İlk kez duydum bu lafı. Diyor ki, gençlerin aynada göremediğini yaşlılar tuğlada görür. Wow. Yabana atmamak lazım ananın babanın lafını. Tabi istisnalar kaideyi bozmaz. Bazen de gerçekten anne baba olmadık durumlara da sebep olabilir. Ama bazen, ama genel olarak bir anne bir baba çocuğunun kötülüğünü istemez. Bilgisiyle yola çıkacak olursak, gördüğü, tecrübelerinden yola çıkarak bildiği bir şey var ki müdahil oluyor konuya.

0: bir hanımefendi diyor ki 3 yıllık bir ilişkimiz vardı. Durup dururken, hiçbir sorun yokken pat diye beni her yerden engelledi. Ulaşmaya çalışıyorum, ulaşamıyorum. Yüksek lisans için gittim. Gittiğim şehirden bindim otobüse, yanına gittim. Ya dedim, başkası mı var? Neden dedim? Sen dedim mezun olduğunda iş bulamazsın. Yeni bir kız arkadaşı bulmuş kendine. He, tekstil mühendisliği okuyormuş ve daha kolay iş bulurmuş. Dedim ki ya keşke engellemek yerine bittiğini söyleyip gitseydin dedim. Yıllarca kendime gelemedim. Çünkü o benim her şeyim olmuştu. Ayrıca mezun olur olmaz hemen tekstil sektöründe desen tasarım grafik tasarımcı olarak işe başladım. Sonrasında çok pişman oldu ama onu asla affetmedim demiş. Ha.
1: Delirdim mi?
0: Gerizekalı. Ya o iş güç bahane.
1: Bir daha.
0: İşte o bulduğu kızla bir şekilde mutlu olacağına inanmış da yani. Yüce Rabbim.
2: Çalgı çakarısı bilmez. Esnaflarısı bilmez. Artık arısı bilmez.
0: Eskişehir'den Filiz diyor ki benim saçma ayrılık hikayem benden ötürü. Ayakkabıları boyasızdı diye ikinci görüşmeye gitmedim. Öz bakım önemli demiş.

0: Akraba evliliğiyle alakalı onlarca mesaj görüyorum. Okumayacağım. Ne yapıyorsanız yapın. Beni ilgilendirmiyor. Bana ne? Ne haliniz varsa görün. Kim var hattımızda? Alo?
1: Alo, Doğancan Bey, günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Ramazan Sevim ben.
0: Hoş geldin Ramazan, nereden arıyorsun?
1: Hoş bulduk, İstanbul Ümraniye'den arıyorum.
0: Güzel, şu anda notlarıma bakıyorum. 4 tane telefon almışım, 4'ü de kıllı kıllı erkekler. Anladığım
1: yok
0: kadarıyla...
1: ya, o kadar da kıllı değiliz ya, hemen gömlek.
0: Günün sonunda kıllısındır. Dolayısıyla yani şey, bu konuda anladığım kadarıyla beyler daha muzdarip anlaşılan. Ne geldi başına, anlat.
1: Ya şöyle, üniversite zamanı bir kız arkadaşım vardı benim de, gerçekten çok seviyorum. Onu da beni çok sevdiğinden emindim. Evet. Sadece üniversiteyi daha sağlıklı okuyabilmesi için ablası yüzünden ayrıldık. Daha doğrusu ablası ayırdı bizi.
0: O çok ya vardı. Ben sınavlara hazırlanıyorum. Şu an ilişkiyle zaman harcayamam, odaklanamam derslerime falan gibi gerekçeler eskiden çoktu, doğru.
1: Ya kesinlikle. Ya bana göre şey gibi geliyor. Yani bahane bir şey gibidir. Herkes de bulur hikayesine benziyor açıkçası.
0: Evet.
1: Ama ben şunu söylemek istiyorum kesinlikle. Ya insan, benim bildiğim kadarıyla tabii, insanın doğacağı gün, öleceği gün ve öleceği kişi değişmezmiş. Açıkçası o yüzden ben kimsenin üzülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes kaderini yaşasın kesinlikle. Yani aldığı, sevdiğini alamıyorsan aldığını seveceksin. Yani.
0: Hayda, güzel başlamıştın da biraz.
1: Öyle mi oldu?
0: Sonuna tüy diktin gibi hissettim, bilemiyorum. Yoruma açık. Ben ama şuna çok odaklıyım gerçekten. Artık belli bir hayat tecrübesi ve yaştan sonra bu kafaya geliyor insan. Başımıza ne gelirse gelsin, iyi kötü, vardır bunun da bir hayrı diyebilmek gerekiyor. Gerçekten bugün canımızı çok sıkan bir olay, bundan 6 ay sonra geri dönüp baktığımızda ulan iyi ki de o zaman öyle olmuş dedirtiyor bize hayat. Çünkü yarın ne olacağını bilemiyorsun. Her türlü, sadece ilişki değil, işle alakalı, arkadaşlıklarla falan filan, yani her türlü konuyla alakalı bence bu geçerli. Bugün eğer canınıza aşırı sıkan bir şey varsa, Allah ölüm kalım vermesin sevdiklerimizi, yakınlarımızdaki, o gibi şeylerden bahsetmiyorum ama böyle hani ilişkilere dair şeylerde vardır bir hayrı diyebilmek lazım gerçekten.
1: Kesinlikle kendimizi mutlu edebilmek için bir yerden bakmak lazım. Açıkçası
0: evet, ama yani şey, hikayen biraz uyduruktu, o yüzden teşekkür ediyorum.
1: Yok bu... ya, orijinal niye uydurayım sabah sabah?
0: Ne, üniversitede sınav hazırlanacağım deyip beni terk etti. Ne yok, kaos yok, entrika yok, mevzu yok, kavga yok, dövüş yok. Ne şimdi
1: Sesini duymak için aradım, daha ne yapayım yani?
0: Gelmiyor mu radyodan sesim?
1: Ses gelmiyor, arada çekmiyor.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın efendim, saygılar, selamlar.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Aslında reklama gitmem lazım ama bir telefon daha almak istiyorum. Ve aslında bugünün özeti diyebileceğim bir şarkı. Bir 10-15 gün önce yine çalmıştım galiba. Ama bugüne cuk oturacağı için bir kuple çalayım. Saçma sapan gerekçelerle biten ilişkiler günün konusu. 0212-368-6212 canlı yayın telefon numaram. Peki Nazan Öncel ne diyor?

Mesela Berkay diyor ki Sakarya'dan 5 senelik bir ilişkim vardı. Aldatıldığımı 5 senenin sonunda öğrendim ama şu anda diyorum ki iyi ki aldatmış beni, iyi ki hayatımdan çıkmış. Hep tecrübe, deneyim işte bunlar. Berkay, şu an durumun ne? Var mı hayatında birisi? Hani iyi ki diyebilmen için şu anda daha mutlu olduğun bir ilişki içinde olabilmenle. Gerçi yok, biri olmak durumunda değil. Yani şu sebepten söylüyorum. Çünkü zamanında o yarı yolda bırakan ya da kötülük yapan insanlar bırakmasaydı günceldeki mutluluğu yakalayamayacaktık diye bakıyoruz ya meseleye. O yüzden sordum. Hani iyi ki aldatmış denir mi bilemedim yani.

0: Alo.
1: Günaydın.
0: Ha, şükür ya. Bıktım ben bu adamlardan. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kayseri'den Büşra.
0: Hoş geldin Büşra. Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
1: Ben devlet memuruyum.
0: Kurcalamadan hemen geliyoruz konumuza. Nedir senin enteresan ayrılık hikayen?
1: Yani çok enteresan değil. Gerekli bir ayrılık hikayesiydi bence. Hmm. Anlatayım hemen.
0: Ona biz karar veririz. He, buyur.
1: İki yıl önceydi. 5 yıllık bir ilişkim vardı. Üniversiteden devam eden.
0: Tamam.
1: Nişan hazırlıkları yapıyorduk ve ailem istemiyordu. Özellikle babam istemiyordu.
0: Sebep?
1: Çift karakterli olduğuna inanıyordu.
0: Nasıl yani? Ne yapıyordu ki mesela babam bu teşhis koydu?
1: Babam tuhaf bir adamdır. Yüz yüze görüştüğünde direkt bu adam hani tuhaf biri demişti. Çok güvenmiyorum. Hani bununla da evlenmeni istemiyorum demişti. Ama ben çok ısrar ettiğim için...
0: Ya baba hayır öyle değil, aslında çok iyi. Baba sana bir şey söyleyeyim, o heyecanlandı. Babam bir şey söyleyeyim gibi şeyler.
1: Aynen.
0: Aynen.
1: Sonra babam benim için ikna oldu. Ve hani nişan hazırlıkları yapılıyor. Alışverişler yapıldı. 2 gün sonra nişanımız olacak. 2 gün sonrasının öncesinde bize geldi. Ve böyle ben sağlık personeliyim. Oturuyoruz ailecek. Ve hani annem babam içeriye girdi. Biz baş başa kaldığımızda 6. hissi bir ses duydum ve telefonu kontrol etmem gerektiğine dair bir ses geldi kulağıma. Telefonu aldığımda 1 yıldır online olarak aldatıldığımı öğrendim. Ve hani bir kişiyle de değil, birçok kişiyle.
0: Şey mi peki, seviye atıyorum, sevgili gibi mi yazışmış, yoksa Instagram'dan önüne gelene alev atmış, bir tanem çok güzelsin falan filan
1: ya,
0: gibi.
1: Telegram uygulaması üzerinden mesajlaşmış ama normal bir arkadaş gibi mesajlaşma değil.
0: Anladım.
1: Kötü bir mesajlaşma.
0: Zaten 5 yıldır hayatında olan bir adamın etrafındaki kadın arkadaşlarını bilirsin. Dolayısıyla hiç bilmediğin aynen biriyle herhangi bir yazışması bile, orada hani atıyorum flörtöz bir şey olmasa bile, sen 5 yıldır hayatında olan adamın kız arkadaşın adını bilmez misin? Yani oradaki kişileri zaten görünce anlamışsın.
1: Yok, arkadaşlar değildi zaten. Belliydi. Ne bok dedi belliydi yani. Ne olduğu da belliydi.
0: Üstünde ne var?
1: Aynen o
0: içerisinde. Ne yaptın? O mesajları gördün.
1: Nasıl yaparsın gibi bir şokla şey olmuştum. Babam şey dedi bana, o komikti. Hani o gece uyandırıp babamı nişan olmayacak, ben aldatılmışım şeklinde. Babam aşırı rahat bir şekilde dedi ki, bu asalak nasıl bunu becermiş dedi. Nasıl yapmış bunu dedi.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Baban çok kral adam ha. Bir de bak yani her şeye rağmen tamam kızım nasıl istiyorsan deyip senin görmeni beklemiş bir şekilde. Az önce bir cümle okumuştum. İşte onun yansıması bu. Gençlerin aynada göremediğini yaşlılar tuğlada görür. Hakikaten demek ki anlamış adam yani.
1: Kalk 2 rekan şükür namazı kıl dedi. Kurtuldun, ben ne istiyorsun dedi.
0: Sen sonra daha sonrasında bu işi bitirdikten sonra o ukala tavrı bir tarafa geçip hüngür hüngür ağlayıp ya hayır öyle ben azizde.
1: Yaptı mı? Ayaklarıma kapanıp.
0: Yaptı değil mi?
1: Yaptı.
0: Ulan ben de bunu anlamıyorum. Madem bir halt yiyorsun tamam ulan evet yaptım ulan deyip defol git o zaman. Daha ne 3 yaşında çocuk gibi ağlamak nedir ya?
1: Tabii ki de yaptı, evet. Çok komik.
0: Kişilik bozukluğu.
1: Ben aslında seni seviyorum da işte o bir hataydı da.
0: Hadi ya.
1: Aynen. Nişanımız olsun, ben seni kendime affettireceğim de.
0: Allah affettireceksin. Al. Çok beklersin. Gerizekalı.
1: Çok şükür kurtulduk diyelim.
0: İyi olmuş Büşra. Yani ya bunlara daha geç fark etseydin. Gerçi yine tamam da yani günün sonunda hani bazı şeylerin henüz başındayken diyebiliriz belki ama 5 sene geçti diyorsun. Orada da şuna bakmak lazım. Sen de sonuçta yani mutluydun ki demek ki onca sene devam ettin bu ilişkiye. Hayat yani ne yazık ki şey değil diyorlar ya, kavun karpuz değil koklayıp. İnsanlar gerçek yüzünü göstermeyebiliyor. Gerçekten çok güzel maskeleyenler var. Yani aldatan aldanır dedikleri mesele. Cehennem olsun ne hali varsa görsün. İnşallah da burnu bilmem neyden çıkmaz.
1: Amin.
0: İnşallah. Boş ver. Deneyim tamam. Oldu. Şimdi var mı hayatında biri? 2 sene oldu diyorsun.
1: Evet, evlendim.
0: Kız bu ne? Ne kadar oldu evleneli?
1: 6 ay oldu.
0: Tamam haydi kurtarmışsın kendini. İşte şuraya bakın. Şu an mutlusun anladığım kadarıyla.
1: Çok
0: keyfin yerinde.
1: Çok teşekkür ederim. Evet,
0: çok rahatsın. Güzel. Eşinden de herhangi bir soru. Baban sevdi mi kocanı?
1: Babam görür görmez dedi ki bu çocuk çok düzgün.
0: Tamamdır. Bak eğer bu adam sana bunları yapmamış olsaydı bu hayatındaki mutlu olduğun ilişkiyi yaşayamayacaktın. O yüzden iyi ki de o Telegram'dan o karılarla yatışmış gerizekalı. İyi ki. Of. O ne yaptı acaba? Buldu mu birini?
1: Bilmiyorum en son. Hiç umurumda bile değil.
0: Ne yazık. Kim bilir kimin ocağını batıracak. Neyse iyi. Aynen. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Bak bu güzeldi. Beğendim bu hikayeyi.
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

1500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bugünün yayın konu başlığı ayrılık hikayeleri. Hadi habere gitmeden bir telefon daha alalım. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Daha önce İstanbul'dan yazıyorum, ismimi vermeyeyim demiş bir hanımefendi. 2 yıllık sevgilim 8 yıllık evli çıkmıştı. Düşün, hafta sonu bende kalıyor. Hafta içi geceye kadar bende. Telefonu sürekli ortalarda ve şifresini biliyorum. Ama iki telefon da kullanmıyor. Evine de gittim daha önce. Teyzesiyle yaşıyordu. Yani şimdiden nasıl anlamamış, 2 yıl sorusuna cevap vermiş olayım. Ben evlendi ayrıldı diye biliyordum. Meğerse ayrılmamış. Sonra birkaç şeyden şüphelenip araştırdım ve öğrendim. Eşine söyledim. Ben zaten tahmin ediyordum beni aldattığını demişti kadın. O kadar sakin karşıladı ki ben daha çok sinirlendim diye bir mesaj yollamış. Ana! Kopar dedin, kopardım, çekip seni bağrımda. Hafta sonu sende, hafta içi geç saatlere kadar sende. Demek ki zaten mevcuttaki evliliği de çok sağlıklı devam eden bir evlilik değil. Ama günün sonunda evli bir adam yani. Vallahi en güzeli anlatmıştım size yakın zamanda. Benim bir arkadaşım çok güzel, mutlu bir beraberliği var. Ama tanıştığı ilk gün her şey yolunda devam ederken böyle enerjiler tuttu vesaire. Bak demiş, hani biz böyle hani görüşmeye devam edeceğiz anlaşılan, ama ben artık bıktım. O kadar çok şerefsiz, o kadar çok yalancı var ki, aç devletini ver biraz kurcalayayım dedi. Çocuk da kendine güvendiği için açtı verdi. Ondan sonra baktı oradan, işte sabıkası var mı? Vergi borcu var mı? Üstüne tapu var mı? o yüzden yani şeffaflık gerçekten hayat kurtarır. Alo.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Kiminle görüşüyorsun? Yine denizin ortasından Fahri Kaptan.
0: Aha, Fahri abi. Aydın'da mısın hala?
1: Yok. Çanakkale, Babakale var, biliyor musun Babakale'yi?
0: Duydum, evet, gitmedim ama. He, oraya devam ettim.
1: Onun oraya daha gelmedi, tam İdilli Adası'nın karşısındayım burada.
0: Sen cuma günü yayına bağlanmıştın, daha sonra haber alamadık. Gelen giden oldu mu yanına?
1: Yok, çok şükür kimse selam vermedi.
0: yani çünkü güven vermeyen bir tarafın var ya senin, o yüzden bulaşmak istememiş olabilirler.
1: Olabilir. İnsanların tercihi.
0: Abi bizim bir kuralımız var, bir ay içinde arayan aramasın diye. Ama hemen özetleyelim. Nedir acaba senin ayrılık hikayen?
1: Ayrılık hikayem benim dudak boyası.
0: Ruj ne demek yani? He.
1: Şimdi bir arabayı arkadaşıma emanet verdim. Geçmişte tabii, şimdi değil, bayağı süre oldu. He. Eskiden o Şahin Doğanlar'da var, kül tablası da sigara falan. Hanım da akşam evde bekliyor, gideceğiz bir yere yeme. Arkadaş aldı arabayı, gitti düğüne. Daha sonra evde hanım bekliyor, niye gelmedin, nerede gelmedin, araba gelmedi, şudur budur, neyse araba geldi. Gitti eve, hanım hazır, aldı bindim aşağıya, sigara şimdi.
0: Yani, küllükte bir tane üstünde ruj olan izmarit var.
1: Aynen.
0: Tamam. Yani,
1: siz anladınız. Bu ne? Nasıl anlatacaksın şimdi? Nasıl izah edeceksin?
0: Olanı anlatacaksın. Neyi nasıl anlatacaksın?
1: Anlattım da adam diyor ki bozacının şahidi şıracı diyor.
0: Evet. Demek ki senin de vukuatlarından dolayı güven vermemişsin.
1: Yani var ya.
0: Bu yüzden ayrıldınız mı gerçekten?
1: Aynen öyle.
0: Eşinden ya. Bu sebeple boşandın.
1: Evet.
0: Abi o bardağı taşıran bir noktadır. Senin geçmişin anladığım kadarıyla biraz kabarık.
1: Tabii fikir bozuk biraz. Yani çok düzgün değil de. Yani dediğin gibi orada...
0: Marifetmiş gibi oldu. Anlatıyor bir de. Bak tam konuşmanın başına ne dedim sana? Sende güven vermeyen bir şey var dedim ama kendini itiraf ediyorsun.
1: Yani yalan konuşmak kimseye bir fayda getirmez.
0: Doğru diyorsun.
1: Gerçekleri söylemek lazım.
0: Doğru.
1: Burada medyada yani yalan mı söyledi, millete mi şey oldu? Gerçek bu yani şimdi, öyle ya da böyle.
0: İyi, Allah affetsin abi, bizlik bir şey yok.
1: Amin dinledim.
0: Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Hadi günaydın.
0: Günaydın, eyvallah. Değişik. Lan.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve Milletvekili Veli Ağbaba için rüşvet suçlamasıyla fezleke hazırlandı. Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alınan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya şantaj iddiasıyla tutuklandı. Sarıkaya, Haluk Levent'ten oğlumun okul masrafı için burs aldım dedi. Süreç yasa teklifi bugün meclis başkanlığına sunulacak. Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasa AK Parti ve MHP gruplarında imzalandı. AK Parti kapalı grup toplantısında çerçeve yasayla ilgili milletvekillerini bilgilendirecek. DEM Parti eş başkanı Bakırhan, muazzam bir eşikteyiz, bu fırsat kolay gelmez, heba etmememiz gerekiyor dedi. Yüksek Askeri Şura kararları açıklandı. Tuğgeneral olan Özlem Karapınar Hava Kuvvetleri'nin, Armağan Özel de Kara Kuvvetleri'nin ilk kadın general oldu. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı, Tuğgeneral rütbesine terfi etti. Yüksek Askeri Şura kararlarıyla iki general yaş haddinden, 61 general ve amiral kadrosuzluktan emekli edildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ilk kez mecliste grup toplantısında kürsüye çıktı. Özel, yeni parti Atatürkçülerin adresidir, putlancılardan kurtulun, yeni partimize buyurun diyerek çağrı yaptı. İstanbul merkezli 16 ilde hileli satışta yabancılara vatandaşlık kazandıran 72 kişi gözaltına alındı. 687 yabancının Türk vatandaşlığı iptal edilecek. 7 şirkete kayyum atandı, 1000 şirkete de el konuldu. Dışişleri Bakanlığı Karadeniz'de sivil Türk gemilerine saldırı yakından takip ediliyor, can güvenliği önceliğimiz açıklamasını yaptı. Müstehcenlik soruşturması ile ilgili gözaltına alınan oyuncu Bennu Gere de serbest bırakıldı. İzmir Menderes Belediyesi soruşturmasında Başkan İlkay Çiçek dahil 15 kişi gözaltına alındı. Bakan Bayraktar, 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacının Sakarya gaz sahasından karşılanacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı, İran'la Hürmüz'ün açılmasında ilerleme kaydettik, çok yakında anlaşma umuyoruz duyurusunu yaptı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, istifa etmeyeceğim, mücadele edeceğim dedi. Pentagon'un mühimmat stokunun tehlikeli derecede düşük olduğu, füze savunma sisteminin %80'ini tükettiği öne sürüldü. İspanya, septiğe giriş yapan yaklaşık 72 bin göçmenden 70 bine yakınının Fas'a döndüğünü duyurdu. ABD, Brezilya'nın Washington Büyükelçisi'nin vizesini iptal etti. Telegram'ın kurucusu Durov, Apple, Telegram'ı uyarmadan Apple Store'dan kaldırdı dedi.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Süper FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Hava koşullarına göre sürüş. Yağmur, sis, kar ya da buzlanma gibi hava koşulları sürüş güvenliğini doğrudan etkiler. Böyle zamanlarda hızınızı düşürmek, takip mesafenizi arttırmak ve ani hareketlerden kaçınmak gerekir. Görüş mesafesi azaldığında farlarınızı doğru kullanmayı unutmayın. Yol aynı yol olsa da hava değiştiğinde sürüş tarzınız da değişmelidir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM.
5: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
5: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

geceleri. Bugünün yayın konu başlığı enteresan ve saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerimizden konuşuyoruz. Garip ayrılık hikayeleri günün yayın konu başlığı. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Rica ediyorum sessiz sakin ortamlardan arayın ve son bir ay içinde aradıysanız hiç aramayın. O bir ay içinde lütfen bekleyin sıranızı çünkü... Böyle sık sık arayanlar yüzünden uzunca zamandır yayına bağlanmaya çalışanlar da fırsat bulamıyor. 0212 368 62 12 telefon numaram. WhatsApp'tan da mesaj yollayabilirsiniz. 531 785 90 80.

Dün öğleden sonra tesadüfen bir radyo programı dinliyordum. Bir çocuk ses kaydı göndermiş ve radyodaki spiker "ay ne kadar tatlısın" falan dedi. Ben de güldüm, eşime dedim ki "şu an Doğancan olsaydı kim bilir ne derdi." "Çocuğum senin okulun yok mu senin?" diye azarlar yola. Özetle senin dışındakiler çok yapmacık Doğancan, aşk olsun. Çocuklar tabii ki tatlı ama kendi evlerinde. Yani ben çocuk sevmiyor değilim, yanlış anlaşılmasın yani. Ama şimdi yetişkinlere dair konular konuşuyoruz ya. Mesela ayrılık hikayeleri diyorum.

Bazı insanlar kendi yetersizliklerinin o kadar farkında ki karşı tarafı değersiz hissettirip, yetersiz hissettirip kendini bir haltmış gibi gösterme çabasından yapıyor bunları. Esma, sıkma canını. O zaman ben de el arttırıyorum Doğan Can demiş bir hanımefendi. 5 yıllık ilişkim 7 yıldır evliymiş. Ha bak az önceki hikaye gibi. Biz beraberken bir de çocuğu olmuş hatta. Adını da bizim hayalini kurduğumuz ismi koymuş. Ablamın çocuğu diye farklı zamanlarda saatlerce oyuncak kıyafeti arıyorduk ona. Ana! Ablamın sütü gelmiyor diye benden fikirler alıyordu. Ne yapmak lazım falan filan. Ablamın canı şunu çekmiş diye market manav meyve arıyorduk falan derken 5 yıl sonunda öğrendim her şeyi. En kötüsü de istemeye geleceğiz falan demişti. Ailemle bile tanıştı. Ben kuzenleriyle tanıştım. Ailem hazırlık falan yaptı derken adamın zaten evli ve çocuklu olduğunu öğrendim. Ama bu başka bir seviye ya. Aa, manyağa bak. Bacım Allah kurtarmış seni. Ana, gerizekalı. Yani yayında maksimum bu kadarını söyleyebiliyorum ben. Aslında burada daha başka çok kreatif laflarım var tabii ki ama yayında söylenmiyor. Yuh. Yuh. Ay neler var çocuklar. Vallahi size bir şey söyleyeyim mi? Böyle manyaklardansa yalnız olmak yine en iyisi.

0: Bak bir erkek vay şerefsiz yazmış, başka bir erkek abo yazmış. Görüyor musun? Adamlar bile şok içinde. Kim var hattımızda? Günaydın.
1: Günaydın Doğan Can.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, İstanbul'dan arıyorum ben. Kaan, bir sene önce de görüşmüştük yaklaşık. Bir ay olmadı yani, bayağı geçti.
0: Tamam, hoş geldin yeniden. Araç itiyle konuşuyorsun galiba. Müsaitsen telefonu kulağa alalım. Biraz uzak geliyor.
1: Şu an daha iyi geliyor mu?
0: Hiçbir şey yapmadın. Ne? Direksiyona mı yaklaştırdın ağzını?
1: Şimdi nasıl?
0: Tamamdır. Evet, dinliyoruz. Nedir ayrılık hikayen?
1: Ayrılık hikayem. İzmir'de daha önce üniversitede beraber oturduğum bir kız arkadaşım vardı.
0: Beraber oturdun mu? Ev arkadaşın mıydı?
1: Yok yok, ev arkadaşım değildi. 2 yıllık yani ön lisansta beraber okumuştuk İstanbul'da.
0: Beraber okuduğun, tamam, beraber evet, oturduğum evet. Anladım. Evet.
1: Daha sonrasında biz bununla İzmir'e taşındıktan sonra tekrar iletişim kurduk falan. Ciddi düşünmeye başladık. Evlenme sürecine girdik. İşte yüzükleri falan aldım ben derken aileler anlaşamadı. Daha doğrusu benim annem istemedi.
0: Tamam.
1: Bundan dolayı ayrılmak durumunda kaldım kendim.
0: Annenin istememe gerekçesi neydi? Niye istemedi?
1: Annem şöyle, ailesiyle tanıştı. Anlaşamadılar. Çeşitli konularda. Tam bilmiyorum. Annem biraz seçici benim de.
0: Tamam.
1: Dolayısıyla ben de annemi sözlerine itibar ediyorum açıkçası.
0: Haliyle.
1: Evet evet. Yani çünkü sürekli böyle hani şunu yapma bunu yapma diye beni kısıtlamıyor ama nokta atışı şeyleri var yani, gözlemleri tamam. Var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla ben de kendisini düşünerekten ayrıldım. Ama kötü ayrılmadık işin doğrusu. Sadece yüzükleri geri vermek zorunda kaldım aldıktan sonra. Böyle.
0: Böyle bir olay şey. Yok.
1: Yani olay var tabii de kız her ne kadar iyi ayrılsak da tabii anneme kızdı fazlasıyla.
0: Ya tabii ki çok yüzeysel bir anlatımdı bu. Dolayısıyla mevzuyu aslında belki o kızdan dinlesek kim bilir. Doğan Can'cığım o iş öyle değil diye belki başka bir şey anlatır.
1: Öyle diyecek zaten.
0: Belki de öyledir ama yani. Tabii ki ben çünkü hiç duymadım yoğurdum ekşi diyenim.
1: Ya öyle öyle doğru. Ya ben tabii anlatıyorum bu konuda ama. Şimdi...
0: Hayır yani annenin onay vermediği şeyler aşılamayacak sorunlar mıydı?
1: Açıkçası ya çok da detaya girmek istemiyorum tabii ama.
0: Yo şey gibi mi mesela, ailelerden bir taraf daha muhafazakar, bir taraf daha rahat

0: yaşayan görece tırnak içinde falan gibi bir
1: aynen
0: şey miydi?
1: Aynen öyle. Aynen öyle. Şöyle karşı taraf, benim annem çok muhafazakar değil. Yani modern bir insan.
0: Tamam.
1: Karşı taraf biraz daha böyle açıkçası kendi isteklerini empoze etmeye çalışan bir
0: dikte ettiler. Hayır o öyle olmaz, böyle olur. Biz şöyle insanlarız falan filan. Bunu isteriz, şunu isteriz gibi şeyler mi oldu?
1: Aynen öyle. Ya hiç farklı beklenti vardı. Şunu istemeyeceğiz, bunu istemeyeceğiz ama iş ciddiye bilince çok farklı şeyler oldu bayağı.
0: Mesela. Ha, bizi ikna et diye söylüyorum. Bak çünkü neden biliyor musun? Bak önüme düşen mesajları söyleyeyim. Kız şükretsin bu adamdan kurtulduğuna diyor Sevgi. Ondan sonra birisi yazmış Şerife. Ay ana kuzusu sen evlenme zaten. Hadi canım hadi yazmış birisi.
1: Zaten bana çok ana kuzusu diyorlar ya.
0: Böyle bak mesela evet bir sürü ana kuzusu diye mesajlar görüyorum. O yüzden bizi ikna etmen lazım. Yani bu konuda senin haklı olduğunu düşünmemiz için bir gerekçe ver. Mesela ne istediler artık yuh dedirtebilecek?
1: Nasıl anlatsam ki?
0: Ya söyle, şöyle. Ya, ne ha? Bitmiş gitmiş söyle bir şey olmaz.
1: Ya kız arkadaşım benim biraz daha rahatı. İnsanlar genelde bana daha çok böyle efendi, oturaklı biriyle olmamı istiyorlar. Kız arkadaşım benim çok hareketliydi işte geceleri falan böyle gezmelere.
0: Beraber gezmiyor muydunuz ama?
1: Yok ben İstanbul'da yaşıyorum. O da İzmir'de yaşıyor ya.
0: Tamam.
1: Çok nadir görüşüyorduk. Beraber olduğumuz zamanlar görüşüyorduk ama benim kız arkadaşım böyle yay burcuydu. Kafasını estim böyle geceleri tek başına şehir dışına şuraya buraya vesaire gidiyordu yani bana sormadan. Kendi aramızdaki problemler de ayrıydı ama ben seviyordum tabii kendisini. Ama işin ciddi bir noktasında aileler anlaşamadı öyle söyleyeyim.
0: Uzun vadede sıkıntılar oluştu diye düşünüyorum. Evet. Anladım.
1: Ama ben ona hep iyi niyetlerimi, iyi dileklerimi ilettim. O da bana aynı şekilde. Evet. Şu an birbirimize beddua ediyoruz yani.
0: Umarım. Yani sen etmiyorsundur da. Evet. Hadi geçmiş olsun Kaan. Gelsin çok sabah enerjimiz.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın. Ay neyi soracakmış zaten gezerken yazmış kızlar. Ya sormak değil de ben orada şunu söyleyebilirim. Haber verirsin en azından. Hani icazet almak değil bu benim söylediğim. Ya biz akşam arkadaşlarla dışarı çıkacağız diye söylersin değil mi? En azından bunu kız ya da erkek fark etmez. Yani bir ilişki içindeysen o sorumluluğu bilerek de yaşamak gerekir tabii ki. Ama bilemedim. Canım sen onu bunu bırak. Sen taşıyamamışsın o kızı diye Elif yazmış. Konuş kız. İki lafı bir araya getiremedi. Hadi bırak Allah aşkına ya yazmışlar. Allah aşkına hadi kapat gitme demiş Özlem. Daha önce radyoyu kapattım çok sinirliyim şu an demiş Melis. Bakayım başka kız Allah'a sevgili kuluymuş kurtulmuş. Evet abi bir tane şey var. Anneni dinleyerek iyi yapmışsın canım diye Fatih mesaj yollamış. He, Fatih yazar tabii. Dur kızlar ne yazmış başka? Sonuçta bu kız en başından beri aynı kız değil miydi? Ne oldu ki şimdi yazmış bir hanımefendi. Haber vermek de pek bize uymuyor Doğan Can'cım yazmış Elif. Allah Allah siz de o kadar da değil. Ay tamam neyse aman benim be. Evet bugünün yayın konu başlığı saçma sapan nedenlerle biten garip sebeplerle biten ilişkilerden bahsediyoruz. 0212 368 62 12 212 368 62 12 ay ne güzel kavga çıktı ya herkes. Şu an ne mesajlar geliyor. Anasıyla mutluluklar diliyoruz beyefendiye demiş Çağla.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayın.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Halka mal olmuş sanatçıları da... Halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

TL ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: bir reklam. Ama dememek için Emma Sigorta. Bir reklam.
1: Bugünün yayın konu başlığı, saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerimizden bahsediyoruz. Doğancan, ya her şey yolundaydı, şunu gerekçe gösterdi ve ilişkimiz bitti diye anlatabileceğiniz bir hikayeniz varsa
2: 0212 368 62 12
1: 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Son yarım saat WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. 0531 785 9080. Bu arada beni Instagram'dan takip etmeyenler, yazıklar olsun.
3: Doğan Can yazınca bulursunuz. DGNCN hesabım. Doğan Can diye kardeşinizi oradan da takiplemeniz mümkün.

Ay, biraz tatsız bir mesaj var. Doğancan, 6 yıllık sevgilimle evlenmeye karar verdik. İstemeye geleceğiz dediler. Biz de bir süre hazırlık yaptık. Giyindik, kuşandık. Bütün aile büyükleri geldi bize. Beni istemeye gelecekler diye bekledik. Ama gelmediler. Vazgeçmişler ve sonra bir daha görüşmedik. Şu an o evli, iki çocuğu var. Ben hala bekarım. Yani şerefsiz adama diyorum tabii ki. Yani neden bir insana böyle bir şey yaşatırsın ki? Niye madem evlenmeyeceksin, böyle bir yola girmeyeceksin, istemeye geliyoruz deyip gelmemek ne demek ya? Yazıklar olsun. Bu gibi tipler zaten şey, genelde böyle karakteri oturmamış, bazı şeyleri konuşmaya bile aciz insanlar. Jale'cim yani yine boş ver. İyi ki de bu adamla evlenmemişsin günün sonunda. Öyle diyelim, ne diyelim yani.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın. Ben İzmir'den Muhammed.
1: Hoş geldin Muhammed. Yoldasın?
0: Nasılsınız Doğan abi? İyi misiniz?
1: İyiyim ama ne olsun işte be Muhammed. Anlat. Gelsin, ne geldi Allah. Başına? Nedir ayrılık
0: benim
1: hikaye?
0: Benim başıma bir arkadaşımın başına geldi. Çok da garip bir olaydı. Anlatmak istedim.
1: He, ne oldu? Ama bir şey diyeceğim. Hoparlörle konuşma. Telefonu kulağa.
0: Hayır, şu anda telefon kulağımda.
1: Yalan ben söylüyorsun.
0: Ben arkadaşımın mobilyonu yaptım. Evlerini dizdik. Her şeyini bitirdik. Evlilik yerine 2 ay var. Kız arkadaşıyla pikniğe gitmiş. Daha doğrusu ailesiyle pikniğe gitmiş.
1: Ne kız yapmış? Bir dakika. Bir dakika. Ya bitir be. Kız arkadaşın ne olmuş? Ne?
0: Şimdi... Kız arkadaşımla demiş ki arkadaşım ailen pikniğe gidecek gel biz de gidelim demiş.
1: Tamam kız kendi ailesiyle yapacağı pikniğe davet ediyor olanı.
0: He.
1: Tamam
0: Erkek kızı davet ediyor pikniğe.
1: He, tamam
0: Sonra kız diyor ki sen benim adamı nasıl karar verirsin diyor ayrılıyor.
1: Sen ne diyor?
0: Sen benim adamı nasıl karar verirsin diyor ayrılıyor.
1: Kız.
0: Evet.
1: Ne mana?
0: Ya işte çok taşamayandan ya hocam çok şeydim.
1: Nişanlılar mıydı?
0: Evlerini dizdik, mobilyanı yaptık, her şeyini dizdik. Bir ay sonra düğünleri vardı.
1: Ana.
0: Tabii ya.
1: Saçmaymış gerçekten.
0: Çok aptal demedi ama aratmak istedim.
1: Evet, tatsız olmuş. Ha? Evet, peki.
0: İzmir'den çok selam söylüyoruz size.
1: Aleyküm selam diyoruz biz de o zaman. Hadi gelsin.
2: Günaydın.
3: Çocuklar. Günaydın. Hello day, günaydın.
2: Günaydın.
4: Günaydın.
1: Evet, bakalım başka. Şurada bir tane mesaj vardı ya. Dur, ne yaptım? Kaybettim onu. Enteresan bir hikaye vardı orada. Evet. Doğancan, ben 2020 yılında boşandım. Bir tane oğlum var. 2022 yılında da başlayan bir ilişkim oldu. Her şey çok güzeldi. 2023 yılının Nisan ayında ailesiyle tanıştım. Çok kalabalıktı tanıştığım ortam. O yüzden pek konuşamadık. Fakat sonra beni iftara çağırdılar. İftardan sonra çay içerken beni istemeye geleceklerini, babama durumu söylememi rica ettiler. Eve gidince konuşacağımı söyledim. Günün akışında sordukları sorulardan benim çocuğum olduğunu bilmediklerini fark ettim ve yemek bittikten sonra erkek arkadaşıma durumu sordum. O da bana dedi ki evet utandım söyleyemedim aileme. Seni sevsinler öyle söylerim diye düşündüm dedi. Bir şekilde halledebileceğimize inandırdı beni ve bir hafta sonra hediye alıp ailesine çaya gittik ve ben de durumu izah ettim ailesine. Benim bir çocuğum var dedim. Beni evden kovdular. Yalancısın dediler. Yalan söyleyip masamıza oturdun, yemeğimizi yedin, çeyizinde çocuk getirmek için miydi dediler. Bu ilişki bitti ama şimdi çocuğumu kendi çocuğu gibi seven biriyle evliyim çok şükür bugünüme diye bir mesaj. Ana kız ne çabuk buluyorsunuz siz de ben anlamadım. Tabii ki kabul görecek bir şey değil. Burada bu arada o zamanki erkek arkadaşının halt yemesi, ailesine bu durumu izah etmemesi. Ki ailesinin de bu duruma bu şekilde yaklaşması. Yani tabii ki herkesin kendi hayat görüşü, kendi kişisel doğrusu, kimse bir şey diyemez de. Yol yordamsız bir uslup yani bu. Yani evden kovmak, bize yalan söyledin bilmem ne falan ki. İkinci görüşmede ben durumu izah ettim çocuk söylemediği için diyorsun. Tatsız olmuş ama işte dediğin gibi her şerde bir hayır var. İyi ki de olmamış demek ki. Yani şu anda daha mutlu olduğum bir evliliğim var. Maşallah. Sana helal olsun kız. Olamadık bir şöyle. Alo.
5: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
5: Günaydın. Nur Sena ben Doğancan.
1: Hoş geldin. Nur Sema değil mi?
5: Nur Sena.
1: Sena. Hoş geldin. Nereden arıyorsun?
5: Hoş buldum. İstanbul'dan.
1: Yoldasın herhalde. Nereden nereye?
5: Evet. Okula gidiyorum.
1: Neden?
5: Yaz okulumuz var.
1: Velisin.
5: Yok, hayır. Okul işletiyorum.
1: İşte onu anlamaya çalışıyorum da bulmaca gibi konuştuğun için. İyi, güzel. Peki gelelim gündemimize. Nedir saçma sapan biten ilişkin?
5: Öyle Doğancan, benim 3 yıllık bir ilişkim vardı. Yani ailesiyle de içli dışlıydık. Hatta annesi her oğluyla kavga ettiğinde beni arar, beni devreye sokardı. Öyleli, hani ailesiyle yakınlığı.
1: Tamam.
5: 3 yılın sonunda biz hani ben hep ilişkiye ciddi bakan taraftım açıkçası. Hani onun da öyle olduğunu düşünüyordum. İlişkinin ilerleyişinden dolayı.
4: Kaldı ki annesiyle de haşır neşirsin artık.
5: Evet, tüm ailesiyle. Hatta şey, bu arada mesleğimi söyleyebilir miyim?
4: Onun mu?
5: Evet.
4: Söyle, bana ne?
5: Polis memuru.
4: Tamam.
5: Polis memuru burada arkadaşıyla yaşıyordu. Ailesi buraya geldiğinde ilk benim yanıma gelirdi. Benim okuluma gelirdi. Annesinin bel hastalığı var. Arabası olmadığı için ben sürekli arabasız kalıp arabamı verirdim. Yani öyleydi. Hani
4: İlgileniyordun da. Tamam.
5: Neyse, benim çok daha yakın bir kız arkadaşım geçtiğimiz yıl aynı şekilde polis okuluna kazanıp geçiyor. Tesadüf şu ki onların bir akrabası da aynı şekilde, bunlar o da arkadaşı oluyor. Bu şekilde tanışıyorlar, işte nerelisin, şuralıyım. Arkadaşım da, benim arkadaşımın sözlüsü de hani Antepli. Neresinden deyince hani böyle tanıştıkları, hani akraba oldukları açığa çıkıyor. Ama kız şaşırıyor. Nasıl sözlüsü olabilir? Biz bunu bilmiyoruz. Hatta ve hatta iki ay önce annesi oğluna kız aradığını, kriterler belirlediğini ben de
4: biliyorum. Bir dakika, senin arkadaş, polis okuluna giden arkadaşın bir kız değil mi? O da, evet. O da başka oradaki bir kızla konuşurken meğerse senin manitayla bunlar sözlenmiş mi?
5: Hayır, o değil. O onun akrabası. Onun akrabası ama annesi, mesela örnek vereyim. İki ay önce benim yanımdaydı. Sen benim kızlarımdan üstünsün. Seni şu kadar seviyorum. Bu arada aileme de geldiler. Antep'ten kalkıp, ben Batmanlıyım. Batman'a geldiler. Ailemle söz nişan için görüştüler. Yani böyle baya ciddiye giden bir ilişki. Ve ben bir çok, yani bir önceki senede bir avukat kızın meselesi vardı ortada. Bana dayısının sevdiği kız olduğunu söylemişti. Meğersem o kızı da bana gösterdi, kızı ve nişanlısı. Hatta yakışıyorlar mı? İşte daha, dayım daha iyi değil mi? Vesaire. Hani bu şekilde konulara girerek ben öğreniyorum ki o kızı da onlar istemeye gitmiş daha önce.
4: Ama yani hayır, ben şeyi anlamıyorum ki ya.
5: Yani annesi...
4: Hani tamam bunlar başka bir kız arıyor da senle neden o zaman? Hadi adam diyelim şerefsiz. Anası niye?
5: Benim ilişkinin başından beri ailen istemiyorsa benim için biter. Annesi gelip bana hani ben seni istemiyorum, seni bir gelin kriterinde görmüyorum deseydi emin ol ben devam etmezdim. Ama ben bunu bir nebze olarak bile hissetmedim. Hiçbir şekilde bana hissettirmediler. Buraya gelirdi, gezdirirdim. Yani kendi işimden ödün verirdim. Ki ben arabadan örnek vereyim yine. Arabayı çok böyle sıklıkla kullanan biriyim. Kendimi hep arka plana atıp onları düşünüyordum. Daha sonrasında ben bunları onların...
4: Nereden ay Nursena seni kullanmışlar, senin etinden sütünden yararlanmışlar.
5: Ben bunu onlara söylediğimde ve bana verdikleri cevap neydi biliyor musunuz? Evet. Annesi direkt iletişime geçti. Evet. Sen benim oğlumla nişanlı mıydın? Ben sizi boşattım mı? Yani ne bu? Yani biz seni hani kandırdık mı? Siz evli miydiniz? Olabilir dedi. Yani ağzımın ses gibi bu oldu. Ama çok sağlam beddualar ettim.
4: Hak etmişler ama. Bir şey söyleyeceğim. Hiç yayındayız diye şey yapamayacağım. İyi ya, az bile, hatta kusura bakmayın da büyü bile yapılır ya. Şaka.
5: Sonrasım var bir de. Ben ilişkiyi bitirdim. Benim için o günden sonra, benim için aldatma konusu işin içerisine girdikten sonra biter. Bu bana iki ay sonra dönmek istedi. Ya var yakar. Arkadaşlarıma yazıyor. Oraya buraya okuluma gelmek istiyor.
4: Ne mani? Aynı kız bakıyordunuz. Daha neye dönüyorsun o zaman buraya?
5: Daha sonrasında ben bunu reddettim ama mesajları da bilerek silmedim. Ondan bir iki ay sonra bana aynen şu şekilde, ben hayatıma devam edemiyorum. Hayatımı mahvettin. Allah belanı versin.
4: Amin.
5: Bana diyor.
4: Sana diyor. Ay özür dilerim. Allah'ım yara. Ben kendine söylüyor zannettim.
5: Hayır. Bir iki ay sonra yine bana yazdı.
6: Hayatım yolunda gitmiyor. Allah belanı versin. Hayatıma bakamıyorum. Git yaptığım büyülük bol. Ben de uyku...
4: Onu ben sana söyleyeyim. Onun o şeytan anası girmiştir aklına. Gitmiştir yalandan bir tane sözüm ona köydeki birine. Demiştir ki senin oğluna büyü yapmış bu kız falan demiştir. Bu da inanmıştır.
6: Evet, evet. Ben annesine yazdım. Eğer bir daha bana yazarsa şikayetçi olacağımı dile getirdim. Çünkü sürekli rahatsız ediyor beni. Ve annesi de, oğlum haklı, haklı değil mi? Git nerede büyü yaptıysan git o büyüleri boz dedi.
4: Aa, bir şey söyleyeceğim. Nur Sena, bir şey söyleyeceğim. Biz bizeyiz. Biz bizeyiz.
6: Evet.
4: Yaptırdın mı gerçekten?
6: Hayır tabii.
4: Yemin et. Bak kurban olayım. Yemin et.
6: Ya yemin ediyorum. Böyle şeyler benim inancım. Çok ters. Bunu da bitirin.
4: Hayır, bu arada şimdi bu hikaye gelişiminden yaptırmış olsan da bir şey demeyeceğim, söz.
6: Hayır, şöyle bir açıklayayım. Ben biri yaptırmış olsam, iki ay önce bana döndü ya, affedersin kapımda köpek oldu ya.
4: Evet.
6: Zaten affederdim. Akıllı bir insan bunu düşünür.
4: Doğru bu
6: ben
4: arada.
6: Ben seni affetmedim. Hmm. Yani
4: şerefsiz.
6: Ben affetmeyeceğim, hayatını istemeyeceğim bir insana ne yapayım?
4: Ay çok kötü ya. Bu ilişki ne kadar sürdü dedin?
6: 3 yıllık bir ilişkimiz vardı. Bu arada benim İstanbul'da çok güzel bir işim var. Yani hani güzel bir okulum var. Sürekli hani tayinim çıkarsa benimle gelir misin? Ben de aşık olduğum için evet tüm düzenimi bırakır gelirim diyordum.
4: Akılsız.
6: Ben, iyi ki de yapmamıştım. Yani,
4: Nur Sena. Vallahi ne diyeyim, Allah kurtarmış ya. İnsana evet. Hakikaten böyle hikayeler biriktirdiğinde çok gerçekten. Ama şunu da yapmamak lazım. Başına bu geldi diye gerçekten hayata tabii ki küsmemek lazım da ne olursa olsun bir şekilde o tesirinden çıkamıyorsun. Artık mesela ilişki kurmakta daha güçleniyor insan bu gibi deneyimler elde edince. Parona yaklaşıyorsun, güvenemiyorsun. Yani çünkü baksana... Ne kadar minnoş minnoş annesiyle yaklaşmış sana vesaire falan, senden ne kadar tatlılar. Ben de ailem olarak görüyorum onları derken.
6: Öyleydi, gerçekten öyleydi. Yani A'dan Z'ye kadar ya, işin içeriğini anlatmıyorum. Yani kendi kızlarının yapmadığını yaptım ve bunu ilk defa mesela annesinin doğum gününü ben kutlamışım.
4: Bir şey diyeceğim. Birisi diyor ki tamam Nur Sena yaptırmadı, biz inanıyoruz ama bize isim cisim ve anasının adını versinler, biz büyü yaptıralım yazmışlar. Arkadaşlar büyü günahtır. Böyle şeyler asla onayladığımız şeyler değildir. Kamu spotu. Peki sağ ol Nur Sena, geçmiş olsun. İnşallah bu yaşadığın sıkıntılı günlerin mükafatı olarak seni çok mutlu eden bir ilişkin olur umarım.
6: Amin. Sağ ol bence.
4: Sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
6: Günaydın.
4: Ay sinir bastı beni ya. Anasına bak ya. İşte ana var, ana var. Hadi hadi büyücüsünün numarasını versin, uzatmasın yazmış bile. Ana vallahi hepimiz çok fena delirdik diye Yasemin yazmış. Dur bakayım. Tüh kapattım telefonu ya. Nur Sena bak, birisi yazmış Muammer diye biri. Hanımefendinin şu anda bir ilişkisi yoksa Instagram'ımı verebilirim. Her türlü büyüye karşı da dirençliyim yazmış. Bakayım tipine. İyi. El yüzü düzgün yani. Göreceli bir şey tabii yani, bilmiyorum Nur Sena. Nur Sena'yı da bilmiyoruz neye benziyor. Ay üzüldüm kız. İnsanı böyle salak yerine koyuyorlar ya, da yani yanlış anlaşılmasın diyeceğim de bunun nasıl doğru anlaşılır? Hani şeye üzülüyor insan. Nur Sena, söylediklerimi yanlış anlamayacağını bilerek söylüyorum. Yani iyi niyetle yaptığın şeylerin suistimal edildiğini ve aslında senin gönülden yaptığın şeylerin kullanılmak için, yani seni kullanmak için yaptıklarını öğrendiğinde biraz tabii insanın böyle şey tadı kaçıyor. Neyse sus artık Doğancan. Şey der. Enayi Nur Sena. Ay günah kız, demeyin öyle.
7: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Hep tatil mutluluğu, Jolie.
8: ile yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
9: Lan.
10: Süper FM.
9: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Yani şarkının üstüne konuşma huyum yoktur, bilirsiniz. Ama şey, program bitmek üzere, o yüzden bir telefon daha sıkıştıralım istiyorum. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Bu sabah yayında enteresan sebeplerle biten ilişkilerimizden bahsediyoruz.

0: Türkçe işte. Nereye çekersen. Evet, 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ayrılık hikayelerimizi anlatıyoruz. Son bir telefon bağlantısı daha alalım. Ondan sonra yeter. Hadi başımız ağrıdı. Günaydın.
1: Günaydın Doğancan, nasılsın?
0: Teşekkürler. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Büşra.
0: Nereden arıyorsun?
1: Urfa'dan arıyorum. Hatta sen Antep'e geldiğinde koşa koşa senin yanına bile geldim.
0: Ne zaman gelmiştim ben? Herhalde 2 sene 3 sene oldu değil mi en son geleli?
1: Aynen 2-3 sene oldu.
0: Evet,
1: hatta eşimle tanışma yıl dönümümüzdü. Onun için eşim seni yanına gelmeme hediye etti bana.
0: Ucuza kapattı ha yıl dönümünü.
1: Hayır.
0: Hatta ucuza bile değil, bedavaya. Çünkü etkinliklerim ücretsiz.
1: Olsun, sonrasında yemeğe gittik, hatta senin gittiğin yeri bulmaya çalıştım, onu da yapamadım.
0: Ben ne yaptım o gün hiç ben kesin şeye gitmişimdir. Devamını söyleme de, imam var ya.
1: Evet evet, sen oradaydın.
0: Ben orayı seviyorum.
1: Ben de Han'daydım.
0: Anlat Büşra, ayrılık hikayeleri anlatıyoruz bugün. Kocam hocam diyorsun, şimdi ayıp olmayacak mı?
1: Yok ama çok komik yani, bence günün en komiği de olabilir.
0: Hadi bakalım.
1: Bana bu şekilde bir ayrılık gerekçesi sunuldu. Ablam eşime, ablam eşini aldatıyor. Ben senden ayrılıyorum.
0: Ne diyorsun kız, anlamadım bir şey. Sen rüyanda ablanın eşini aldattığını gördün.
1: Hayır hayır. Görüştüğüm kişi, konuştuğum kişi, eski hani görüştüğüm kişi. Dedi ki, dedim sen niye hani yazmıyorsun artık? Niye hani eskisi gibi değilsin? Dedi ki ablam kocasını aldatıyor, ben seninle ayrılmalıyım.
0: Yani o görüştüğün kişinin ablası kocasını aldatıyormuş.
1: Evet. Ve evet, yüzden... sizinle ayrılmamız lazımmış.
0: Ne mane?
1: İşte.
0: Sen demedin mi ona, tamam da kanka ne alaka?
1: İşte düşün artık ne kadar bir kafası iyiyse.
0: Ne kadar zamandır görüştüğün biriydi?
1: Ya 1,5-2 yıl filandı.
0: Az da değil yani. Böyle salakça ama bir şey olabilir mi ya?
1: Ama uzakta birisiydi. Hani yakında birisi değildi.
0: Aman o kesin başka birini bulmuş. Büşra yalan söylemiş sana.
1: Yok, bir de ne oldu biliyor musun Doğancan? Hemen hemen bir 7-8 ay sonra tam ben eşimle görüştüğüm ilk gün beni aradı. Dedi ben bu yaz gelip işte seninle ciddi düşünüyorum, ailenle şeyle.
0: Keşke ona hemen anlık bir tane bir şey, bir hareket var çok sık kullanılan. Ele, tek elle de yapabildiğimiz onun fotoğrafını çekip yollasaydın.
1: İşte. Ve ben de inanır mısın bir 5-6 dakika böyle durdum. Eşimi düşündüm hani o zamanki ilk buluşmamızdı. Ben dedim ki hani eşimi ilk gördüğümde sanki eskiden tanıdığım birisiymiş gibi geldi. Hani hep görüştüğüm birisiymiş gibi.
0: Enerjiniz dedim, bu... tuttu.
1: Evet, evet çok şükür 10 yıldır da enerjimi tutuyor.
0: Maşallah, ama bir şey söyleyeceğim. O dönem eşinle tanışmamış olsam bile aradan 7-8 ay geçtikten sonra böyle aptal bir sebeple ayrılan bir adam sana böyle bir teklifle gelse geldi diye kabul etmiş olur muydun sen?
1: Hayır hayır asla.
0: Ederdin yani. Gibi geliyor
1: ablasının
0: bana.
1: Ablasının ilişkisiyle biz ne hala?
0: Hayır bak, senin şimdi o dönemde hayatına eşin girdiği için bunları bu şekilde anlatıyorsun gibi geliyor bana. Yani şimdi enişte dinliyorsa ayıp olmasın da.
1: Yok.
0: Hani o olmasaydı tamam bir gel görüşelim der miydin?
1: Yok demezdim, demezdim. Çünkü beni çok yani hayal kırıklığına uğrattı. Ya hani ablan bir... kötü bir şey yapıyor, biz niye bunun cezasını çekiyoruz? Evet, bana ne yani?
0: Saçmalık. Peki sağ ol Büşra, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın herkese.
0: Günaydın, günaydın. Bunu neden sordum? Çünkü ya insanın en başta kendine saygısı olacak. Böyle şeylere maruz kalıp sonra neyse ya tamam pişman oldu gibi bir yerden bakmamak lazım. Ben olaylara şöyle bakıyorum. Mühim olan özür dilemek değil. Yani bu arkadaşlık ilişkilerinde de geçerli. Ben eğer o hassasiyeti düşünerek devam ediyorsam o ilişkiye, o arkadaşlığa, karşı taraftan da en azından hani azami ölçüde o nezaketi bekliyor insan. Mühim olan özür dilemek değil, özür dilenecek bir şey yapmamak. Şimdi o noktaya kadar gelince baktığın zaman herkesin kendince haklı gerekçeleri var. Diyor ki ben işte kötü bir dönemden geçiyorum, ben bilmem ne işte falan filan. Allah Allah ya. Bu dünya bir tek sana kötü. Hepimiz gerçekten her anı harika yaşıyoruz. Siz her şeyi yapabilirsiniz ama biz her şeyi, her türlü konuyla alakalı neyse ya tamam demek zorundayız ha. Yok ya. Yapmayın. Bunu kendinize yapmayın. Bu alanı yaratmayın. Çünkü bir yapan bir daha yapar. Mühim olan yapmaması gereken bir şeyi bilip ona göre davranması.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: hikayemiz.
1: Lan. Doğan canlı yayında devam ediyor.
2: Evet, gider ayak hemen son dakika bilgisini de vereyim. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı 10-15 dakika önce. Dolayısıyla LGS tercihlerini yapan sevgili çocuklarımız yerleştirme sonuçları şu an sisteme erişim var mı bilmiyorum ama açıklandı. İnşallah hepiniz için ve tabii dinleyen anne babalar için burada daha galiba onlar hemen çocuklara haber verip bakacak ki bence bugün herhalde açıklanacağı söylenmiş miydi bilmiyorum ama o heyecanı umarım neticesi de en mutlu olacağınız şekilde olsun diyor ve veda ediyorum. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız tüm yayınlar Karnaval uygulamamızda ücretsiz bir şekilde podcast bölümünde. Beni de Doğan Can yazıp takip edebilirsiniz. Allah hepimizin karşısına iyi insanlar çıkarsın. Çünkü artık öyle bir devirdeyiz ki çok profesyonel yalan söyleyen, çok gerçekten yarınlar yokmuşçasına insanların duygularını ve ne bileyim değerini yerle bir eden ve ne yazık ki işte manif bana ne be. Söylemek istediğim çok şey var da halim yok. İyi hadi yeter. Yarın görüşürüz. Allah'a ısmarladık.
3: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
8: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. İTAKÜ risk haritasını sunar.
8: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sağlanıyor.
7: İTAKÜ risk haritasını sundu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Hız limitleri. Trafikte güvenlik almanın en önemli kurallarından biri hız limitlerine uymaktır. Hız arttıkça aracın durma mesafesi uzar, sürücünün tepki verme süresi azalır ve küçük bir hata büyük sonuçlara yol açabilir. Gideceğiniz yere birkaç dakika erken varmak güvenliğinizden daha değerli değildir. Hızınızı yol, hava ve trafik koşullarına göre ayarlayın.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Pusulam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Bardağı taşıran son damlayı bu aralar. Uzak tut bizden, kalp düşmanı o hain gururu bu aralar. Sakın bizden.

0: özetle ben hastayım çok.
1: Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Lam. Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlar...

0: Reklam. Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: hiç aman lan. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın. Fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Süper Efendi.
0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: ben Veysel Lan.
1: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Süper FM. Tolga Gün

0: Reklam. Süper FM. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip Temoto yolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Öngörülü sürüş. Güvenli sürüş sadece kendi aracınızı kontrol etmekten ibaret değildir. Trafikte diğer sürücülerin, yayaların ve yol koşullarının da değişebileceğini hesaba katmak gerekir. Önünüzdeki aracı, kavşakları, yaya geçitlerini ve yol kenarlarını dikkatle takip edin. En güvenli sürücüler, tehlikeyi ortaya çıkmadan önce fark edebilen sürücülerdir.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu o iş planı.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14

0: bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: be.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: Yorum.
1: Bir reklam.
2: Ah çok geçmiş olsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. İyiyim. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM Otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Süper Efendi.
6: Pilot Garaj Oto ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
1: Pilot Garaj Oto ekspertiz.
7: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Akbaba Doğan Can'daydı.
1: Bu arada sizlerden dedim ya, önerim bir şey bari hani falan. Hepiniz Allah razı olsun son 10 gün içinde işlediğim konuları yazmışsınız. Demek ki burayı dinlemiyorsunuz arkadaşlar. Yani son 10 gündür konuştuğumuz konuları yazmış birçok dinleyicim çoğunlukla. Diğerleri de hani böyle yayında çok kısır kalabilecek konular. Yani bir şey sordum, ondan sonra cevap verdi, bitti. Hani açarı yok. O yüzden yine işlemeyi çok sevdiğim konulardan, ama notlarıma baktım bayağıdır konuşmamışız. Bu sabah yayında enteresan gerekçelerle, saçma sapan nedenlerle biten ilişkilerimizden bahsedeceğiz. Bugün ayrılık hikayesi.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Ayrılık hikayelerini anlatacağız. Nasıl mesela, uyduruyorum, bilmem ne kadar zamandır devam eden bir ilişkiniz vardır ama karşı taraf size öyle bahanelerle, öyle saçma sapan gerekçelerle gelip ben artık daha fazla devam edemiyorum demiştir ki, yani neye uğradığınızı şaşırıp ulan bu yüzden ilişki mi biter ya demişsinizdir ama bitmiştir gitmiştir. Ya da aynı şekilde, aynı açık yüreklilikte eğer söyleyebilirseniz, vallahi Doğan Can ben şunları bahane ettim, öne sürdüm de ayrıldım diye, sizin de saçma ya da enteresan nedenleriniz varsa
0: bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğan Can. Murat ben.
1: Hoş geldin Murat. İstanbul'dan. Selamlar. Yoldasın herhalde. Nereden nereye?
2: Yeni havalimanına doğru gidiyorum. Arnavutköy'ü geçtim şimdi.
1: Hayırdır? Birini mi alacaksın?
2: Yok. İşim orada. Orada şantiyede çalışıyorum.
1: Öyle mi? İyi, kolay gelsin. Hadi atalım seninle siftahımızı. Nedir enteresan ayrılık hikayen?
2: Vallahi şöyle söyleyeyim. Yıllar önce 2006 senesinde ben bir bayanla beraberdim. 4 sene bir birliktelik yaptık. Hatta asker yolumu bile gözledi.
1: Tamam.
2: Ama askerden geldikten sonra bayağı bir değişiklik olduğunu fark ettim. Sonra bir gün, yani bunu ilk defa size açıp bilmiyorum, kimse bilmiyor. Onu bir yerde biriyle gördüm.
1: Ne zaman? Ayrıldıktan sonra mı gördün?
2: Yok, ayrılmadan önce. Ayrılmadan önce. Yani uzun lafın kısası, aldatıldık Doğan Can.
1: Bir dakika, ayrılmadan önce sen onu bir yerde gördün, biriyle ne yaptın? Kim bu demedin mi?
2: Tabii ki de. Hemen telefona sarıldım. Telefonu açmadı. 2-3 defa aradım, açmadı.
1: Ama görüyorsun ondan, o sırada.
2: Tabii o sırada görüyorum ben onu. Hatta takip ettim ondan sonra. Yolda yakaladım. Kimdi o dedim. Baktım kıpkırmızı oldu. Cevap vermiyor. Anlaşıldı dedim. Ve orada her şey bitti.
1: Yani buradaki saçmalık bence 4 yıllık ilişkin ya. Dolayısıyla evet. Niye arıyorsun, açmıyor, sonra giderken çocuk gittikten sonra gidiyorsun, kimdi o diye diyor. Niye yanlarına gitmedin, hayırdır kardeş demedin?
2: Ya şöyle söyleyeyim, ben biraz asabiyim, gidersem çok bir kavga çıkacaktı.
1: Ya da dayak yiyeceğinden korktun. Tip herhalde biraz miydi, tehlikeli bir arkadaşımızdı.
2: Yok, gayet de böyle kibar bir beyefendiydi.
1: Hadi. Hayır, yani insan bir gitmez mi ya oraya? Hani hayırdır, merhaba, siz kimsiniz? Ama belki hani bilmiyorum görüntü nasıldı ama belki iş yerinden birisi, belki tanımadığın bir akrabası.
2: İşte zaten ondan akrabası olur diye ben korkudan gitmedim.
1: 4 yıldır beraber misiniz zaten, olsa ne olur?
2: Ya işte bilmiyordu, babası bilmiyordu, ailesinden bile birkaç kişi vardı.
1: En kötü mesela ben olsam, bu gibi kaygılarım olsa bile şunu yapardım. Giderdim yan masalarına otururdum. Otururdum hiçbir şey söylemeden tam yan masalarında bakardım o kıza böyle bir. Konuşun bakayım diye bakardım en azından.
2: Doğru. Ama neyse ki bitmiş. Sonra şimdiki eşimi buldum. Evlendim. Çok çocuk sahibi oldum. Allah'a çok şükür.
1: İyi maşallah. Hayırlısı böyle. İyi, kurtarmışsın kendini. Geçmiş olsun abi. Peki.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Gaziantep'ten Sevda diyor ki, Doğan Can evlendim. Benim şerefsiz kocam da Muğlalıydı. Orada yaşamış, büyümüş. Neyse, sağlık sorunlarım nedeniyle benim ailemin yanına gitmek durumunda kaldık. Gaziantep'e gittik. Evlendikten 9 ay sonra Ben bir ailemi görmeye gideceğim dedi. Ben de ellerimle valizini hazırladım. Taksisine bindirdim. Sonra binip gittikten sonra beni aradı. Ben bir daha geri gelmeyeceğim. Boşanmak istiyorum dedi. Ben de ona o zaman ta bilmem nereye kadar yolum var dedim. Anlaşmalı bir şekilde bir an önce boşandım. Bir yıl bile sürmedi evliliğimiz. Burayı beğenmemiş. Sorumluluk alamadım demiyor da it diye mesaj yollamış Sevda. Bir hanımefendi yazmış, diyor ki gündüz hiçbir şey yoktu. Ama birden bana soğuk davranmaya başladı ve biz ayrı dünyaların insanıyız diyerek benden ayrıldı. Sebebi de ben şehirde, o köyde yaşıyordu. Benden ayrıldı bu yüzden. Ben de ne yapıp edip onu kaptım. Şu an 3 senelik evliyiz. Hep hatırlayıp gülüyoruz o günleri. Tamam, ismini okuyabilirim o zaman. Fatma. İsmini başta okumama sebebim, profil fotoğrafında eşiyle olduğunu öngördüğüm bir fotoğraf var. Dedim şimdi eski bir şeyini anlatıyorsa hani nereden yazdığını falan okuma. İzmir'den Fatma, hatta öyle söyleyeyim. Evet. 9 aylık evliyken yoğurdu cıvık ezdim diye kavga çıkarıp evden gitmişti. İsmimi okuma lütfen. Yoğurdu cıvık ezdim ne demek? Ha, kaseye yoğurdu koyarken onu böyle şey hani çırptın diye mi? Bu gerçekten çok saçmaymış ya. Ne bu? Akşamını arkadaşımızın nişanına kombin yaptık, takılarımızı hazırladık, yarını bekliyorduk. Ertesi sabah, nişan sabahı, Emine ben senden hoşlanıyorum ama bağlanamıyorum diyerek her yerden engellenmiştim. Mantıklı bir açıklama için evine çiçek yollattırdım, hani açıklama yap gibi. Hala cevap bekliyorum. Belki içi acır diye, unutamıyorum diye mesaj gelmiş. Nasıl ya? Evine çiçek mi yol? Yani hem ben bağlanamıyorum deyip seni terk etti, sen de ona çiçek mi yolladın? Ben anlamadım. Ne mana? Ha, notuna yaz. Notuna bana bir açıklama yap diye şey yapmış, çiçek yollamış. Manyak. Ay. Hiç olacak hareket mi yani? Cehennem olsun, gitsin, ne hali varsa görsün. Bir kere o lafı etmiş bir adamla zaten bir gelecek hayali kurmamak lazım yani. Yani niye bir şeyleri zorlayasın ki? Kendine bunu niye yapasın ki? Hak mı?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: İsmim Mehmet.
1: Mehmet hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Ankara'dan arıyorum Doğan Can.
1: Ne güzel. Hadi dökül. Ne geldi başına?
2: Başıma ne geldi? Ben şimdi lise 1 ya da lise 2 yanlış hatırlamıyorsam.
1: Aman o zaman çok uyduruk ama lisedeki aşkını ne yapacağız?
2: Yok yok, hayır, olayı şuraya bağlayacağım şimdi. Bu kişi benden sürekli öğrenci olmama rağmen işte yok, o zamanlarda kontör vardı biliyorsun, TL olayı yoktu. Sürekli olarak benden işte yok saat istiyor, yok şey istiyor, yok onu istiyor, yok bunu istiyor. Ben de en sonunda kendisine Deniz Sener'in numarasını buldum, gönderdim. Al dedim, burası dedim, sana yardım eder. Ondan sonra o şekilde.
1: Sonra onu da aldılar içeri.
2: O şekilde yani, sürekli benden bir şeyler isteyince dedim ben yardım kuruluşu muyum ya? Kendisine ben en sonunda yardım kuruluşu numarasını gönderdim. O şekilde kendisinden ayrıldım.
1: O da öyle değilmiş ki zaten.
2: Yani evet.
1: Evet, hızlı bitti konu. Teşekkürler Mehmet.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: Kadere.
1: Bir reklam.
2: Ah çok geçmişiyorsun. İyi misiniz?
3: İyiyim, teşekkürler. Siz iyi misiniz?
2: İyiyim, ben de iyiyim. Neyse, cana geleceğine mala geldi.
3: Allah'tan.
2: Sigortadan hallederiz.
3: Sigortadan halledemeyiz.
2: Niye halledemeyiz?
3: Ben tam sigorta yaptıracaktım ama.
2: Ama?
4: Ama dememek için ama sigorta.
1: Bir reklam.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bir hanımefendi diyor ki ilk aşkım uzaktan bir akrabamızdı. Abisi de amcasının kızıyla evliydi ve çok sorun yaşamışlardı. Sürekli kavga gürültü. Çocuğun annesi de abinden ağzımız çok yandı, ben akrabayla evlendirmem demiş ve bu yüzden benden ayrıldı. İyi ki de olmamış diye bir mesaj yollamış. Yani bence de iyi ki olmamış. Artık yıl olmuş 2026. Hadi bu mesele olsun 5 sene önce 10 sene önce. Arkadaşlar kurban olayım ya, adam mı kalmadı, kadın mı kalmadı? Sizin amcanızın oğluyla ne işiniz var? Ben bunu anlamıyorum. Yani zamanında bundan 70 sene önce, 100 sene önce ya da 50 sene önce bizim anne baba ya da dede nene zamanlarımızın normali olabilir belki. Ama değil, normal değil. Bir akrabayla evlilik yapmak normal değil. Günün sonunda bu cehalet yüzünden ne yazık ki sağlık sorunlarıyla doğan bir sürü çocuk var. Sizin bu cahilliğiniz yüzünden hiç suçu günahı olmayan o evlatlarınızın çekeceği çileli günlerin temelini atmanıza ne gerek var? Ya adam mı yok ya? Dayının oğluna nasıl bakarsın? Ben bunu anlamıyorum. Her bu konu açıldığı zaman beni topa tutanlar da oluyor tabii. Bizim ailede yok mu? Bizde de var akraba evliliği. Ama şey demiş, o yüzden ben böyle oldum. Hayır yani var. Uzaktan yakından mühim değil. Akrabayla evlilik yapılmaz arkadaşlar. Hani bunun bir seçenek dahi bile olmadığını biliyor olmak lazım. Ben mesela düşünüyorum. Yani halamın kızı, teyzemin kızı, onlar benim kardeşim ya. Hiç yani mümkün değil o gözle bakabilmem.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can, ben de 20 yıl oldu halamın kızıyla evliyim, iki evladım var, gayet de sağlıklı. Yuh sen de mi Doğan Can diye mesaj yollamış. Abi Allah mutlu mesut etsin. Senin hayatın, senin kararın. İşte iki evladım var, gayet sağlıklı diyorsun. İnşallah da hiçbir şey olmasın tabii ki. Allah sağlık sıhhat versin. Ama daha sonrasında da bununla alakalı problemler yaşayanlar oluyor. İlla doğuştan bir engel sıkıntı değil burada. Ya da neyse, aman bana ne ya, tamam. Gidin direkt dayınızla evlenin, hatta oğlunu da bırakın. Aynen. Gidin halanızın kızıyla değil, doğrudan halanızla evlenin arkadaşlar.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
1: Evet.
2: Alo.
1: Bir kere daha alo dersen kapatacağım ha. Duyuyor musun?
2: İyi günler.
1: İyi günler. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Ali.
1: Ali hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: Tekirdağ'dan arıyorum.
1: Çok güzel. Nedir enteresan ayrılık hikayen?
2: Valla ayrılık hikayemle bundan 7 ay önce birinde tanıştım.
1: He, hani daha yeni.
2: Ay yani önceden tanışıyorduk. Ondan sonra çocuğu küçüktü falan fistan derken çocuk büyüdü, okul bitti.
1: Bir dakika dur ya, hiçbir şey anlamıyorum. Ne? Nereden tanışıyordun?
2: Önceden tanışıyorduk. Çocuk küçük, çocuğum büyüsün dedi. Hiç dedi, ilişki istemiyorum dedi. Her neyse 8 sene sonra çocuk okulu bitirdi. Üniversite muhabbetine girdi. Biz evi düzdük. Kaza yapıyordum az kalsın.
1: Evi
2: düzdük. Eşyalar, beyaz eşya, şunlar bunlar, dün her şey geldi. Her şey bitti, biliyor musunuz mu?
1: He.
2: Ben onun için ailemi dahi karşıma aldım.
1: He.
2: O derece çok şeyler yaşandı. Hiç arkasına bakmadan aldı başını gitti.
1: Sebep? Gerekçe ne?
2: Sebep şöyle. Benden bankada para vardı. Onun illaki dekontunu istiyor. İllaki dekontunu istiyor. O inat etti, ben inat ettim. O dedi sen inat edersen bu iş biter dedi. Ben de inat ettim. Şaka maka bitti.
1: Nasıl yani? Şimdi şey, hani bir gelecek hayali kuruyorsunuz, ev kuruldu vesaire. O da sordu sana, dedi ki hani birikimin var mı? Sen de dedin ki evet, bankada şu kadar para var. Tamam, o zaman dekontunu şey, onu göster şey mi dedi yani, ne kadar olduğunu
2: şey
1: görmek.
2: Bir şey vardı. Ben onu sattım. Biliyor kaça sattığımı. İlla ki o dekontunu iddia etti bana. Ben ona soruyorum, senin diyorum var mı bir şeyin, bana göster. O göstermiyor, benden her şeyi açık istiyor. Onun dediği oluyor, benim dediğim olmuyor. Yani ev elimizde patladı. Eşyalar elimde patladı.
1: Niye patladı? Kullan işte. Yeni eşya almışsın.
2: Ailemi karşıma aldım. Ailem istemiyor beni.
1: Aman kaç? 17 yaşında mısın sen de? Ne karşıma aldım? Ne oldu ki yani sanki?
2: 35 yaşındayım. Ya ailem istemedi. Ben de seviyorum, ediyorum dedim. İlk gözümü kara şey oldu. Hiçbir şey görmedim.
1: Ailenin de istememe gerekçesini aslında hikayenin bitişinde anlamışsın demek ki sen de.
2: Ya ama bilemiyorsun ki bu abi. Kalk Bunu
1: İşte o ana baba görüyor ya bazı şeyleri.
2: Gezerken, yerken, içerken güzeldi. İş ciddiye bindi. Bana gaz verdi. Ev tuttuk. Şunu yaptık. Eşya döşedik. İstediğini aldım. Doğru oldu gitti.
1: Ondan sonra nanay gülüm nanay.
2: Emdi nanay. Şimdi...
1: Tam 7 ay mı oldu ilişki biteli?
2: 8. Yok. Daha dün bitti.
1: Ne?
2: 8 aylık ilişki. Dün.
1: Tamam canım dur belki şey olur daha dün diyorsun ya.
2: Yok abi o şey o kesinlikle ölse dönmez o tutanıyorum ben o kişilerine.
1: Dönmese daha mı iyi acaba bu arada bunu şart koşan biriyle zaten.
2: Ya şimdi dönmese daha iyi mi değil de şimdi insanın psikolojisi var değil mi? Şimdi benim de psikolojim var moralim var. Ben akşam kaç günden beri ben uyumuyorum etmiyorum. Ben bir zaman 7 kilo verdim 10 günde 15 günde.
1: Ay keşke biri de beni öyle terk etse ben de versem öyle ya.
2: Kaç,
1: 10 kilo mu verdin? İyi, güzel tamam işte boş ver. Ay geçer ya. Vallahi hayat öyle bir...
2: Açık ben söyleyeyim. Kadın milletine inanmıyorum artık güvenmiyorum.
1: Ay sen sanki çok şeysin.
2: Evet.
1: Tamam Ali. Ya. İnşallah en hayırlısı neyse o şekilde olsun senin için.
2: Hayırsızlar da bizi bulur.
1: İnşallah. Haydi bakalım.
2: Hadi bay.
1: Görüşürüz. Hoşça kal. Bende de var bir şeyler de neyse. Neyse. Bugünün yayın konu başlığı ayrılık hikayeleri.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Az önce hani ailem istemiyordu, neticesinde bitti ilişki falan diye özetle bir hikaye anlatıldı ya. Bir dinleyicim çok güzel bir şey yazmış ya. İlk kez duydum bu lafı. Diyor ki, gençlerin aynada göremediğini yaşlılar tuğlada görür. Yabana atmamak lazım ananın babanın lafını. Tabi istisnalar kaideyi bozmaz. Bazen de gerçekten anne baba olmadık durumlara da sebep olabilir. Ama genel olarak bir anne bir baba çocuğunun kötülüğünü istemez. Bilgisiyle yola çıkacak olursak gördüğü, tecrübelerinden yola çıkarak bildiği bir şey var ki müdahil oluyor konuya.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Bir hanımefendi diyor ki 3 yıllık bir ilişkimiz vardı. Durup dururken hiçbir sorun yokken pat diye beni her yerden engelledi. Ulaşmaya çalışıyorum ulaşamıyorum. Yüksek lisans için gittim. Gittiğim şehirden bindim otobüse yanına gittim. Ya dedim başkası mı var neden dedim. Sen dedi mezun olduğunda iş bulamazsın. Yeni bir kız arkadaşı bulmuş kendine. Tekstil mühendisliği okuyormuş ve daha kolay iş bulurmuş. Dedim ki ya keşke engellemek yerine bittiğini söyleyip gitseydin dedim. Yıllarca kendime gelemedim. Çünkü o benim her şeyim olmuştu. Ayrıca mezun olur olmaz hemen tekstil sektöründe desen tasarım grafik tasarımcı olarak işe başladım. Sonrasında çok pişman oldu ama onu... Asla affetmedim demiş.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Eskişehir'den Filiz diyor ki benim saçma ayrılık hikayem benden ötürü. Ayakkabıları boyasızdı diye ikinci görüşmeye gitmedim. Öz bakım önemli demiş. Kim var hattımızda? Alo?
3: Alo Doğan Can Bey günaydın.
1: Merhaba kiminle mi görüşüyorum?
3: Merhabalar Ramazan Sevim ben.
1: Hoş geldin Ramazan. Nereden arıyorsun?
3: Hoş bulduk. İstanbul Ümraniye'den arıyorum.
1: Güzel. Şu anda notlarıma bakıyorum. 4 tane telefon almışım. 4'ü de kıllı kıllı erkekler. Anladığım
3: yok
1: kadarıyla.
3: Yok ya o kadar da kıllı değiliz ya. Hemen gömerim.
1: Günün sonunda kıllısındır. Dolayısıyla yani şey bu konuda anladığım kadarıyla beyler daha muzdarip anlaşılan. Ne geldi başına anlat.
3: Ya şöyle üniversite zamanı bir kız arkadaşım vardı benim de gerçekten çok seviyorum. Onu da beni çok sevdiğinden emindim. Sadece üniversiteyi daha sağlıklı okuyabilmesi için ablası yüzünden ayrıldık. Daha doğrusu ablası ayırdı bizi.
1: O çok ya vardı. Böyle... Ben sınavlara hazırlanıyorum. Şu an ilişkiyle zaman harcayamam, odaklanamam derslerime falan gibi gerekçeler eskiden çoktu doğru.
3: Ya kesinlikle ya bana göre şey gibi geliyor yani bahane bir şey gibidir herkes de bulur hikayesine benziyor açıkçası.
1: Evet.
3: Ama ben şunu söylemek istiyorum kesinlikle. Ya insan benim bildiğim kadarıyla tabii insanın doğacağı gün öleceği gün ve öleceği kişi değişmezmiş. Açıkçası o yüzden ben kimsenin üzülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Herkes kaderini yaşasın kesinlikle. Yani aldığı, de... sevdiğini alamıyorsan aldığını seveceksin.
1: Hayda güzel başlamıştın da biraz.
3: Öyle mi oldu?
1: Sonuna tüy diktin gibi hissettim bilemiyorum. Yoruma açık. Ben ama şuna çok odaklıyım gerçekten. Artık belli bir hayat tecrübesi ve yaştan sonra bu kafaya geliyor insan. Başımıza ne gelirse gelsin, iyi kötü, vardır bunun da bir hayrı diyebilmek gerekiyor. Gerçekten bugün canımızı çok sıkan bir olay bundan 6 ay sonra geri dönüp baktığımızda ulan iyi ki de o zaman öyle olmuş dedirtiyor bize hayat. Çünkü yarın ne olacağını bilemiyorsun. Her türlü, sadece ilişki değil, işle alakalı, arkadaşlıklarla falan filan, yani her türlü konuyla alakalı bence bu geçerli. Bugün eğer canınıza aşırı sıkan bir şey varsa, Allah ölüm kalım vermesin sevdiklerimizi, yakınlarımızdaki o gibi şeylerden bahsetmiyorum ama böyle yani ilişkilere dair şeylerde vardır bir hayrı diyebilmek lazım gerçekten.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Kayseri'den Büşra.
1: Hoş geldin Büşra. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben devlet memuruyum.
1: Kurcalamadan hemen geliyoruz konumuza. Nedir senin enteresan ayrılık hikayen?
2: Yani çok enteresan değil. Gerekli bir ayrılık hikayesiydi bence. Hmm. Anlatayım hemen.
1: Ona biz karar veririz. He, buyur.
2: 2 yıl önceydi. 5 yıllık bir ilişkim vardı. Üniversiteden devam eden.
1: Tamam.
2: Nişan hazırlıkları yapıyorduk ve ailem istemiyordu. Özellikle babam istemiyordu.
1: Sebep?
2: Çift karakterli olduğuna inanıyordu.
1: Nasıl yani? Ne yapıyordu ki mesela babam bu teşhis koydu?
2: Babam tuhaf bir adamdır. Yüz yüze görüştüğünde direkt bu adam hani tuhaf gibi demişti. Çok güvenmiyorum. Hani bununla da evlenmeni istemiyorum demişti. Ama ben çok ısrar ettiğim için...
1: Ya baba hayır öyle değil, aslında çok iyi. Baba sana bir şey söyleyeyim, o heyecanlandı. Babam bir şey söyleyeyim gibi şeyler.
2: Aynen. Aynen. Sonra babam benim için ikna oldu. Ve hani nişan hazırlıkları yapılıyor. Alışverişler yapıldı. 2 gün sonra nişanımız olacak. 2 gün sonrasının öncesinde bize geldi. Ve böyle ben sağlık personeliyim. Oturuyoruz ailecek. Ve hani annem babam içeriye girdi. Biz baş başa kaldığımızda 6. hissi bir ses duydum. Ve telefonu kontrol etmem gerektiğine dair bir ses geldi kulağıma. Telefonu aldığımda 1 yıldır online olarak aldatıldığımı öğrendim. Ve hani bir kişiyle de değil, birçok kişiyle.
1: Şey mi peki, seviye atıyorum sevgili gibi mi yazışmış, yoksa Instagram'dan önüne gelene alev atmış, bir tanem çok güzelsin falan filan
2: ya,
1: gibi.
2: Telegram, Telegram uygulaması üzerinden mesajlaşmış ama normal bir arkadaş gibi mesajlaşma değil.
1: Anladım.
2: Kötü bir mesajlaşma.
1: Zaten 5 yıldır hayatında olan bir adamın etrafındaki kadın arkadaşlarını bilirsin. Dolayısıyla hiç bilmediğin biriyle herhangi bir yazışması bile, orada hani atıyorum flörtöz bir şey olmasa bile, sen 5 yıldır hayatında olan adamın kız arkadaşın adını bilmez misin? Yani oradaki kişileri zaten görünce anlamışsın.
2: Yok, arkadaşlar değildi zaten, belliydi. Ne bok dedi belliydi yani. Ne olduğu da belliydi.
1: Üstünde ne var?
2: Aynen o içeriği.
1: Ne yaptın? O mesajları gördün.
2: Nasıl yaparsın gibi bir şokla şey olmuştum. Babam şey dedi bana, o komikti. Hani o gece uyandırıp babamı nişan olmayacak, ben aldatılmışım şeklinde. Babam aşırı rahat bir şekilde dedi ki, bu asalak nasıl bunu becermiş dedi. Nasıl yapmış bunu dedi.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Baban çok kral adama. Bir de bak yani her şeye rağmen tamam kızım nasıl istiyorsan deyip senin görmeni beklemiş bir şekilde. Az önce bir cümle okumuştum. İşte onun yansıması bu. Gençlerin aynada göremediğini yaşlılar tuğlada görür. Hakikaten demek ki anlamış adam yani.
2: Aynen. Kalk 2 rekat şükür namazı kıl dedi. Kurtuldun da ne istiyorsun dedi.
1: Sen sonra daha sonrasında bu işi bitirdikten sonra o ukala tavrı bir tarafa geçip hüngür hüngür ağlayıp ya hayır öyle ben azıcık
2: yaptı mı? Ayaklarıma kapanır.
1: Yaptı değil mi?
2: Yaptı.
1: Ulan ben de bunu anlamıyorum. Madem bir halt yiyorsun tamam ulan evet yaptım ulan deyip defol git o zaman. Daha ne 3 yaşında çocuk gibi ağlamak nedir ya?
2: Tabii ki de yaptı evet. Çok komik.
1: Kişilik bozukluğu.
2: Ben aslında seni seviyorum da işte o bir hataydı da.
1: Lan hadi git oradan hadi ya.
2: Aynen. Nişanımız olsun. Ben seni kendime affettireceğim de.
1: Allah affettireceksin. Al al. Çok beklersin. Gerizekalı. Gerizekalı.
2: Çok şükür. Kurtulduk diyelim.
1: İyi olmuş Büşra. Yani ya bunlara daha geç fark etseydin. Gerçi yine tamam da yani günün sonunda hani bazı şeylerin henüz başındayken diyebiliriz belki ama 5 sene geçti diyorsun. Orada da şuna bakmak lazım. Sen de sonuçta yani mutluydun ki demek ki onca sene devam ettin bu ilişkiye. Hayat yani ne yazık ki şey değil diyorlar ya, kavun karpuz diye koklayıp insanlar gerçek yüzünü göstermeyebiliyor. Gerçekten çok güzel maskeleyenler var. Yani aldatan aldanır dedikleri mesele. Cehennem olsun ne hali varsa görsün. İnşallah da burnu bilmem neyden çıkmaz.
2: Amin.
1: İnşallah. Boş ver. Deneyim tamam. Oldu. Şimdi var mı hayatında biri? 2 sene oldu diyorsun.
2: Evet, evlendim.
1: Aa, kız bu ne? Ne kadar oldu evleneli?
2: 6 ay oldu.
1: Tamam haydi kurtarmışsın kendini. İşte şuraya bakın. Şu an mutlusun anladığım kadarıyla. Çok keyfin mutluyum, yerine.
2: Çok, evet,
1: çok, çok razısın güzel. Eşinden de herhangi bir soru. Baban sevdi çok mi güzel. Kocanı?
2: Babam görür görmez dedi ki bu çocuk çok düz.
1: Tamamdır. Zaten... Tamamdır. Bak eğer bu adam sana bunları yapmamış olsaydı bu hayatındaki mutlu olduğun ilişkiyi yaşayamayacaktın. O yüzden iyi ki de o Telegram'dan o karılarla yazışmış gerizekalı. İyi ki. Oh! O ne yaptı acaba? Buldu mu birini?
2: Bilmiyorum en son. Hiç umurumda bile değil açıkçası.
1: Ne yazık. Kim bilir kimin ocağını batıracak.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Kiminle görüşüyorsun? Yine denizin ortasından Fahri Kaptan.
1: Aha Fahri abi. Aydın'da mısın hala?
3: Yok. Çanakkale Babakale var biliyor musun Babakale'yi?
1: Duydum. Evet gitmedim ama. Oraya devam ettim.
3: Onun oraya daha gelmedi. Tam Midilli Adası'nın karşısındayım burada.
1: Sen cuma günü yayına bağlanmıştın. Daha sonra haber alamadık. Gelen giden oldu mu yanına?
3: Yok çok şükür kimse selam vermedi.
1: Yani çünkü şey... Güven vermeyen bir tarafın var ya senin, o yüzden bulaşmak istememiş olabilirler.
3: Olabilir. İnsanların tercihi.
1: Abi bizim bir kuralımız var. Bir ay içinde arayan aramasın diye. Ama hemen özetleyelim. Nedir acaba senin ayrılık hikayen?
3: Ayrılık hikayem benim dudak boyası.
1: Ruj ne demek yani? He.
3: Şimdi bir arabayı arkadaşıma emanet verdim. Geçmişte tabii. Şimdi değil. Bayağı süre oldu. He. Eskiden o Şahin Doğanlar'da şey var. Kül tablası da falan. Hanım da akşam evde bekliyor. Şeye gideceğiz bir yere yeme. Arkadaş aldı arabayı şeye gitti düğüne. Daha sonra işte evde hanım bekliyor. Niye gelmedin? Nerede gelmiyor? Araba gelmedi. Şudur budur. Neyse araba geldi. Gitti geliyor. Hanım hazır aldı bindim aşağıya. Hanım...
1: Küllükte bir tane üstünde ruj olan var.
3: Aynen.
1: Tamam. Yani,
3: siz anladınız. Bu ne? Nasıl anlatacaksın şimdi? Nasıl izah edeceksin?
1: Olanı ben anlatacaksın. Neyi nasıl anlatacaksın?
3: Anlattım da adam diyor ki bozacının şahidi şıracı diyor.
1: Evet. Demek ki senin de vukuatlarından dolayı güven vermemişsin.
3: Yani.
1: Bu yüzden ayrıldınız mı gerçekten?
3: Aynen öyle.
1: Eşinden ya. Bu sebeple boşandın.
3: Evet.
1: Abi o bardağı taşıran bir noktadır. Senin geçmişin anladığım kadarıyla biraz kabarık.
3: Fikir bozuk biraz. Yani çok düzgün değil de. Yani dediğim gibi orada...
1: Marifetmiş gibi oldu. Anlatıyor bir de. Bak tam konuşmanın başına ne dedim sana? Sende güven vermeyen bir şey var dedim ama kendini itiraf ediyorsun.
3: Yani yalan konuşmak kimseye bir fayda getirmez.
1: Doğru diyorsun.
3: Gerçekleri söylemek lazım.
1: Doğru.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: kadar gelirim.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği Lam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Osman Gazi Köprüsü yönünden gelip TEM otoyolu Ankara istikametine geçiş sağlayan Muallimköy Kavşağı araç trafiğine kapatıldı. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. İzmir Çevre Otoyolu Uzundere ve Selbay bağlantılarında gece çalışması yapılıyor. Emniyet şeridi kademeli olarak kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Lan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında.

0: reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: abla, Mehmet abla bilmem ne.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek belgesel çekimleri nedeniyle bugün gece saatlerinde bazı yollar trafiğe kapalı olacak. 01 ile 05 saatleri arasında Beylerbeyi Köprü katılımı, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü katılımı, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi Köprü katılımında geçici trafik düzenlemesine gidilecek.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Trafik işaretleri. Trafik işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaretleri görmezden gelmek hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atabilir. Unutmayın, trafik işaretleri yolun dilidir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: seni.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Lan. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Bugün ne dinliyorsan olsun. Türkiye'nin en büyük dijital ses platformu Karnaval. 5 ulusal radyo, 30 dijital radyo ve yüzlerce podcast'le yanında. Üstelik ücretsiz.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

숲 갈 수 있나 매일 기대 손대봐 술의 흐름 사나

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.